Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti sağlık alanında dünyada parmakla gösterilen bir konuma ulaştı. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Samsun Şehir Hastanesi'nin açılışını gerçekleştirdi. 234 bin metrekare alana inşa edilen hastane, 1458 yatak, 230 yoğun bakım yatağı, 40 ameliyathane ve 320 poliklinik kapasitesine sahip. Tesiste 458'i uzman hekim olmak üzere 5419 sağlık çalışanı görev yapacak. Erdoğan, yaklaşık 17 milyar liralık yatırımla tamamlanan hastanenin Samsun ve bölgenin sağlık üssü olacağını söyledi. Türkiye Cumhuriyeti genelinde 27 şehir hastanesinin tamamlandığını belirten Erdoğan, yapımı süren 13 şehir hastanesinin de hizmete alınacağını açıkladı.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Fidan, Suriye Devlet Başkanı Şara ile görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Şam temasları kapsamında Suriye Devlet Başkanı Ahmet Şara ile görüştü. Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani tarafından karşılandı. Ardından Şeybani ile de bir araya gelen Fidan, Suriye'deki temaslarını sürdürdü.

İran ile Şam'da bir araya geldi. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye'nin başkenti Şam'da mevkidaşı Esad Hasan Şeybani ile bir araya geldi. Şeybani, Türkiye Cumhuriyeti-Suriye ilişkilerinin hızla ilerlediğini söyledi. İki ülke arasında 40 anlaşma ve mutabakat zaptı imzalandığını belirten Şeybani, ticaret hacminde hedefin 10 milyar dolar olduğunu açıkladı. Şeybani ayrıca 8 Aralık 2024'ten bu yana Türkiye Cumhuriyeti'nden 700 bin fazla Suriyelinin ülkesine döndüğünü bildirdi. İsrail saldırılarına da değinen Şeybani, Türkiye Cumhuriyeti'nin Suriye'nin egemenliğine verdiği desteğe teşekkür etti.

Türkiye Cumhuriyeti'nin koruyucu aile modeli uygulanmaya başlandı. Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Suriye'de Türkiye Cumhuriyeti'nin koruyucu aile modelinin uygulanmaya başlandığını açıkladı. Bakan Göktaş, Suriyeli yetkililerin Türkiye Cumhuriyeti'ne örnek alarak

terk edilmiş bebekleri koruyucu ailelere vermeye başladığını söyledi. Türkiye Cumhuriyeti'nde 43 gündüz aktif yaşam merkezi açıldığını belirten Göktaş, çocukların sosyal medyada günlük ortalama 3,5 saatten fazla vakit geçirdiğini de açıkladı.

fuarı Türkiye Cumhuriyeti ve bölge ülkelerini buluşturdu. Suriye'nin başkenti Şam'da düzenlenen Uluslararası Yeniden İmar Şam Fuarı Türkiye Cumhuriyeti ve bölge ülkelerinden temsilcileri bir araya getirdi. Fuarda TOKİ başta olmak üzere Türkiye Cumhuriyeti ve Körfez ülkelerinden 45 kuruluş stand açtı. Türkiye Cumhuriyeti Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Ömer Bulut, Türkiye Cumhuriyeti'nin kentsel dönüşüm ve sosyal konut tecrübelerini Suriye tarafıyla paylaştıklarını söyledi. Bulut, Türk firmalarının Suriye'deki yatırım fırsatlarını değerlendirebileceğini belirterek, ülkenin şehirlerinin kendi kültürlerine uygun şekilde yeniden imar edileceğini ifade etti.

arasında işbirliği görüşüldü. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, İtalya Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Ricardo Guariglia'yı Şam'da kabul etti. Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi ve ortak çıkar alanlarında işbirliğinin geliştirilmesi ele alındı.

Cumhuriyeti Güney Kore'de programa katılıyor. Suriye Eğitim ve Öğretim Bakanlığı heyeti dijital dönüşüm, yapay zeka ve eğitim yönetimi alanlarında Güney Kore'nin deneyimlerinden yararlanmak üzere Seul'de eğitim programına katılıyor. KOYKA kapsamında düzenlenen programda eğitim sisteminin geliştirilmesi, dijital yönetişim ve yapay zeka teknolojilerinin kullanımı ele alınıyor. Heyet ayrıca Güney Kore'deki eğitim ve teknoloji kurumlarını ziyaret ederek uygulamaları yerinde inceleyecek.

Hama'da 84 yeniden imar projesi başlatıldı. Suriye'nin Hama kentinde yerinden edilenlerin evlerine dönüşünü desteklemek amacıyla 84 proje başlatıldı. Kamplarsız Suriye kapsamında yürütülen projeler 70 belde ve köyü kapsıyor. Yaklaşık 7,5 milyon dolarlık projeler arasında 40 eğitim, 18 kanalizasyon, 16 su, 6 sağlık ve 4 yol ve altyapı çalışması bulunuyor. Hama Valiliği çalışmaların altyapı ve hizmet tesisleri yeniden kullanılabilir hale gelene kadar sürdürüleceğini açıkladı.

İstihbarat Müdürlüğü zanlının Yalçın ahiyesinde düzenlenen operasyonla gözaltına alındığını açıkladı. DH'ın sözde Irak vilayeti yapılanmasında çeşitli görevler üstlendiği belirtilen zanlının yargıya sevk edileceği bildirildi.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti sağlık alanında dünyada parmakla gösterilen bir konuma ulaştı. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Samsun Şehir Hastanesi'nin açılışını gerçekleştirdi. 234 bin metrekare alana inşa edilen hastane, 1458 yatak, 230 yoğun bakım yatağı, 40 ameliyathane ve 320 poliklinik kapasitesine sahip. Tesiste 458'i uzman hekim olmak üzere 5419 sağlık çalışanı görev yapacak. Erdoğan, yaklaşık 17 milyar liralık yatırımla tamamlanan hastanenin Samsun ve bölgenin sağlık üssü olacağını söyledi. Türkiye Cumhuriyeti genelinde 27 şehir hastanesinin tamamlandığını belirten Erdoğan, yapımı süren 13 şehir hastanesinin de hizmete alınacağını açıkladı.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Fidan, Suriye Devlet Başkanı Şara ile görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Şam temasları kapsamında Suriye Devlet Başkanı Ahmet Şara ile görüştü. Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani tarafından karşılandı. Ardından Şeybani ile de bir araya gelen Fidan, Suriye'deki temaslarını sürdürdü.

Kidaşı Şeybani ile Şam'da bir araya geldi. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye'nin başkenti Şam'da mevkidaşı Esad Hasan Şeybani ile bir araya geldi. Şeybani, Türkiye Cumhuriyeti-Suriye ilişkilerinin hızla ilerlediğini söyledi. İki ülke arasında 40 anlaşma ve mutabakat zaptı imzalandığını belirten Şeybani, ticaret hacminde hedefin 10 milyar dolar olduğunu açıkladı. Şeybani ayrıca 8 Aralık 2024'ten bu yana Türkiye Cumhuriyeti'nden 700 binden fazla Suriyelinin ülkesine döndüğünü bildirdi. İsrail saldırılarına da değinen Şeybani, Türkiye Cumhuriyeti'nin Suriye'nin egemenliğine verdiği desteğe teşekkür etti.

terk edilmiş bebekleri koruyucu ailelere vermeye başladığını söyledi. Türkiye Cumhuriyeti'nde 43 gündüz aktif yaşam merkezi açıldığını belirten Göktaş, çocukların sosyal medyada günlük ortalama 3,5 saatten fazla vakit geçirdiğini de açıkladı.

fuarı Türkiye Cumhuriyeti ve bölge ülkelerini buluşturdu. Suriye'nin başkenti Şam'da düzenlenen Uluslararası Yeniden İmar Şam Fuarı Türkiye Cumhuriyeti ve bölge ülkelerinden temsilcileri bir araya getirdi. Fuarda TOKİ başta olmak üzere Türkiye Cumhuriyeti ve Körfez ülkelerinden 45 kuruluş stand açtı. Türkiye Cumhuriyeti Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Ömer Bulut, Türkiye Cumhuriyeti'nin kentsel dönüşüm ve sosyal konut tecrübelerini Suriye tarafıyla paylaştıklarını söyledi. Bulut, Türk firmalarının Suriye'deki yatırım fırsatlarını değerlendirebileceğini belirterek, ülkenin şehirlerinin kendi kültürlerine uygun şekilde yeniden imar edileceğini ifade etti.

arasında işbirliği görüşüldü. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, İtalya Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Ricardo Guariglia'yı Şam'da kabul etti. Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi ve ortak çıkar alanlarında işbirliğinin geliştirilmesi ele alındı.

Güney Kore'de programa katılıyor. Suriye Eğitim ve Öğretim Bakanlığı heyeti dijital dönüşüm, yapay zeka ve eğitim yönetimi alanlarında Güney Kore'nin deneyimlerinden yararlanmak üzere Seul'de eğitim programına katılıyor. KOYKA kapsamında düzenlenen programda eğitim sisteminin geliştirilmesi, dijital yönetişim ve yapay zeka teknolojilerinin kullanımı ele alınıyor. Heyet ayrıca Güney Kore'deki eğitim ve teknoloji kurumlarını ziyaret ederek uygulamaları yerinde inceleyecek.

Hama'da 84 yeniden imar projesi başlatıldı. Suriye'nin Hama kentinde yerinden edilenlerin evlerine dönüşünü desteklemek amacıyla 84 proje başlatıldı. Kamplarsız Suriye kapsamında yürütülen projeler 70 belde ve köyü kapsıyor. Yaklaşık 7,5 milyon dolarlık projeler arasında 40 eğitim, 18 kanalizasyon, 16 su, 6 sağlık ve 4 yol ve altyapı çalışması bulunuyor. Hama Valiliği çalışmaların altyapı ve hizmet tesisleri yeniden kullanılabilir hale gelene kadar sürdürüleceğini açıkladı.

İstihbarat Müdürlüğü zanlının Yayçı nahiyesinde düzenlenen operasyonla gözaltına alındığını açıkladı. DH'ın sözde Irak vilayeti yapılanmasında çeşitli görevler üstlendiği belirtilen zanlının yargıya sevk edileceği bildirildi.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Neden suskun gözlerin? Neden masum bakıyor? Gözlerin gözlerimden sanki bir şey saklıyor. Sanki bir şey saklıyor. Gizleme ne olursun, saklama hislerini. Sen de bana aşıksın, hem de deliler gibi.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti sağlık alanında dünyada parmakla gösterilen bir konuma ulaştı. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Samsun Şehir Hastanesi'nin açılışını gerçekleştirdi. 234 bin metrekare alana inşa edilen hastane, 1458 yatak, 230 yoğun bakım yatağı, 40 ameliyathane ve 320 poliklinik kapasitesine sahip. Tesiste 458'i uzman hekim olmak üzere 5419 sağlık çalışanı görev yapacak. Erdoğan, yaklaşık 17 milyar liralık yatırımla tamamlanan hastanenin Samsun ve bölgenin sağlık üssü olacağını söyledi. Türkiye Cumhuriyeti genelinde 27 şehir hastanesinin tamamlandığını belirten Erdoğan, yapımı süren 13 şehir hastanesinin de hizmete alınacağını açıkladı.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Fidan, Suriye Devlet Başkanı Şara ile görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Şam temasları kapsamında Suriye Devlet Başkanı Ahmet Şara ile görüştü. Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani tarafından karşılandı. Ardından Şeybani ile de bir araya gelen Fidan, Suriye'deki temaslarını sürdürdü.

Kidaş-ı Şeybani ile Şam'da bir araya geldi. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye'nin başkenti Şam'da mevkidaşı Esad Hasan Şeybani ile bir araya geldi. Şeybani, Türkiye Cumhuriyeti-Suriye ilişkilerinin hızla ilerlediğini söyledi. İki ülke arasında 40 anlaşma ve mutabakat zaptı imzalandığını belirten Şeybani, ticaret hacminde hedefin 10 milyar dolar olduğunu açıkladı. Şeybani ayrıca 8 Aralık 2024'ten bu yana Türkiye Cumhuriyeti'nden 700 binden fazla Suriyelinin ülkesine döndüğünü bildirdi. İsrail saldırılarına da değinen Şeybani, Türkiye Cumhuriyeti'nin Suriye'nin egemenliğine verdiği desteğe teşekkür etti.

Cumhuriyeti'nin koruyucu aile modeli uygulanmaya başlandı. Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Suriye'de Türkiye Cumhuriyeti'nin koruyucu aile modelinin uygulanmaya başlandığını açıkladı. Bakan Göktaş, Suriyeli yetkililerin Türkiye Cumhuriyeti'ne örnek alarak terk edilmiş bebekleri koruyucu ailelere vermeye başladığını söyledi. Türkiye Cumhuriyeti'nde 43 gündüz aktif yaşam merkezi açıldığını belirten Göktaş, çocukların sosyal medyada günlük ortalama 3,5 saatten fazla vakit geçirdiğini de açıkladı.

Türkiye Cumhuriyeti ve bölge ülkelerini buluşturdu. Suriye'nin başkenti Şam'da düzenlenen Uluslararası Yeniden İmar Şam Fuarı, Türkiye Cumhuriyeti ve bölge ülkelerinden temsilcileri bir araya getirdi. Fuarda TOKİ başta olmak üzere Türkiye Cumhuriyeti ve Körfez ülkelerinden 45 kuruluş stand açtı. Türkiye Cumhuriyeti Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Ömer Bulut, Türkiye Cumhuriyeti'nin kentsel dönüşüm ve sosyal konut tecrübelerini Suriye tarafıyla paylaştıklarını söyledi. Bulut, Türk firmalarının Suriye'deki yatırım fırsatlarını değerlendirebileceğini belirterek, ülkenin şehirlerinin kendi kültürlerine uygun şekilde yeniden imar edileceğini ifade etti.

arasında işbirliği görüşüldü. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, İtalya Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Ricardo Guariglia'yı Şam'da kabul etti. Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi ve ortak çıkar alanlarında işbirliğinin geliştirilmesi ele alındı.

Güney Kore'de programa katılıyor. Suriye Eğitim ve Öğretim Bakanlığı heyeti dijital dönüşüm, yapay zeka ve eğitim yönetimi alanlarında Güney Kore'nin deneyimlerinden yararlanmak üzere Seul'de eğitim programına katılıyor. KOYKA kapsamında düzenlenen programda eğitim sisteminin geliştirilmesi, dijital yönetişim ve yapay zeka teknolojilerinin kullanımı ele alınıyor. Heyet ayrıca Güney Kore'deki eğitim ve teknoloji kurumlarını ziyaret ederek uygulamaları yerinde inceleyecek.

Hama'da 84 yeniden imar projesi başlatıldı. Suriye'nin Hama kentinde yerinden edilenlerin evlerine dönüşünü desteklemek amacıyla 84 proje başlatıldı. Kamplarsız Suriye kapsamında yürütülen projeler 70 belde ve köyü kapsıyor. Yaklaşık 7,5 milyon dolarlık projeler arasında 40 eğitim, 18 kanalizasyon, 16 su, 6 sağlık ve 4 yol ve altyapı çalışması bulunuyor. Hama Valiliği çalışmaların altyapı ve hizmet tesisleri yeniden kullanılabilir hale gelene kadar sürdürüleceğini açıkladı.

İstihbarat Müdürlüğü zanlının Yayçı nahiyesinde düzenlenen operasyonla gözaltına alındığını açıkladı. DH'ın sözde Irak vilayeti yapılanmasında çeşitli görevler üstlendiği belirtilen zanlının yargıya sevk edileceği bildirildi.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Bizi tanımayan kalmaz. Reklamlarınız için 0552 789 4031 no'lu telefonumuzu arayabilir, yurtfm.org web sitemizden bizlere ulaşabilirsiniz.

ve son aşkımdın gençlik çağımda. Sevgi çiçeğimdin gönül bağımda. Öyle yer etmiştin kalp otağımda. Sıla mı, gurbet mi, adını sen koy, adını sen koy.

kavuşacağız. Sevgilim ne zaman kavuşacağız? Sevgilim ne zaman kavuşacağız?

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti sağlık alanında dünyada parmakla gösterilen bir konuma ulaştı. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Samsun Şehir Hastanesi'nin açılışını gerçekleştirdi. 234 bin metrekare alana inşa edilen hastane, 1458 yatak, 230 yoğun bakım yatağı,

40 ameliyathane ve 320 poliklinik kapasitesine sahip. Tesiste 458'i uzman hekim olmak üzere 5419 sağlık çalışanı görev yapacak. Erdoğan, yaklaşık 17 milyar liralık yatırımla tamamlanan hastanenin Samsun ve bölgenin sağlık üssü olacağını söyledi. Türkiye Cumhuriyeti genelinde 27 şehir hastanesinin tamamlandığını belirten Erdoğan, yapımı süren 13 şehir hastanesinin de hizmete alınacağını açıkladı.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Fidan, Suriye Devlet Başkanı Şara ile görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Şam temasları kapsamında Suriye Devlet Başkanı Ahmet Şara ile görüştü. Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani tarafından karşılandı. Ardından Şeybani ile de bir araya gelen Fidan, Suriye'deki temaslarını sürdürdü.

ile Şam'da bir araya geldi. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye'nin başkenti Şam'da mevkidaşı Esad Hasan Şeybani ile bir araya geldi. Şeybani, Türkiye Cumhuriyeti-Suriye ilişkilerinin hızla ilerlediğini söyledi. İki ülke arasında 40 anlaşma ve mutabakat zaptı imzalandığını belirten Şeybani, ticaret hacminde hedefin 10 milyar dolar olduğunu açıkladı. Şeybani ayrıca 8 Aralık 2024'ten bu yana Türkiye Cumhuriyeti'nden 700 binden fazla Suriyelinin ülkesine döndüğünü bildirdi. İsrail saldırılarına da değinen Şeybani, Türkiye Cumhuriyeti'nin Suriye'nin egemenliğine verdiği desteğe teşekkür etti.

Bakan Göktaş, Suriye'de Türkiye Cumhuriyeti'nin koruyucu aile modeli uygulanmaya başlandı. Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Suriye'de Türkiye Cumhuriyeti'nin koruyucu aile modelinin uygulanmaya başlandığını açıkladı. Bakan Göktaş, Suriyeli yetkililerin Türkiye Cumhuriyeti'ne örnek alarak terk edilmiş bebekleri koruyucu ailelere vermeye başladığını söyledi. Türkiye Cumhuriyeti'nde 43 gündüz aktif yaşam merkezi açıldığını belirten Göktaş, çocukların sosyal medyada günlük ortalama 3,5 saatten fazla vakit geçirdiğini de açıkladı.

ülkelerini buluşturdu. Suriye'nin başkenti Şam'da düzenlenen Uluslararası Yeniden İmar Şam Fuarı, Türkiye Cumhuriyeti ve bölge ülkelerinden temsilcileri bir araya getirdi. Fuarda TOKİ başta olmak üzere Türkiye Cumhuriyeti ve Körfez ülkelerinden 45 kuruluş stand açtı. Türkiye Cumhuriyeti Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Ömer Bulut, Türkiye Cumhuriyeti'nin kentsel dönüşüm ve sosyal konut tecrübelerini Suriye tarafıyla paylaştıklarını söyledi. Bulut, Türk firmalarının Suriye'deki yatırım fırsatlarını değerlendirebileceğini belirterek, ülkenin şehirlerinin kendi kültürlerine uygun şekilde yeniden imar edileceğini ifade etti.

arasında işbirliği görüşüldü. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, İtalya Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Ricardo Guariglia'yı Şam'da kabul etti. Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi ve ortak çıkar alanlarında işbirliğinin geliştirilmesi ele alındı.

heyeti Güney Kore'de programa katılıyor. Suriye Eğitim ve Öğretim Bakanlığı heyeti dijital dönüşüm, yapay zeka ve eğitim yönetimi alanlarında Güney Kore'nin deneyimlerinden yararlanmak üzere Seul'de eğitim programına katılıyor. KOYKA kapsamında düzenlenen programda eğitim sisteminin geliştirilmesi, dijital yönetişim ve yapay zeka teknolojilerinin kullanımı ele alınıyor. Heyet ayrıca Güney Kore'deki eğitim ve teknoloji kurumlarını ziyaret ederek uygulamaları yerinde inceleyecek.

Hamada 84 yeniden imar projesi başlatıldı. Suriye'nin Hama kentinde yerinden edilenlerin evlerine dönüşünü desteklemek amacıyla 84 proje başlatıldı. Kamplarsız Suriye kapsamında yürütülen projeler 70 belde ve köyü kapsıyor. Yaklaşık 7,5 milyon dolarlık projeler arasında 40 eğitim, 18 kanalizasyon, 16 su, 6 sağlık ve 4 yol ve altyapı çalışması bulunuyor. Hama Valiliği çalışmaların altyapı ve hizmet tesisleri yeniden kullanılabilir hale gelene kadar sürdürüleceğini açıkladı.

yakalandı. Irak Askeri İstihbarat Müdürlüğü zanlının Yayçı nahiyesinde düzenlenen operasyonla gözaltına alındığını açıkladı. DH'ın sözde Irak vilayeti yapılanmasında çeşitli görevler üstlendiği belirtilen zanlının yargıya sevk edileceği bildirildi.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Şirketinizi tanımayan kalmaz. Reklamlarınız için 0552 789 4031 no'lu telefonumuzu arayabilir. yurtfm.org web sitemizden bizlere ulaşabilirsiniz.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti sağlık alanında dünyada parmakla gösterilen bir konuma ulaştı. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Samsun Şehir Hastanesi'nin açılışını gerçekleştirdi. 234 bin metrekare alana inşa edilen hastane, 1458 yatak, 230 yoğun bakım yatağı, 40 ameliyathane ve 320 poliklinik kapasitesine sahip. Tesiste 458'i uzman hekim olmak üzere 5419 sağlık çalışanı görev yapacak. Erdoğan, yaklaşık 17 milyar liralık yatırımla tamamlanan hastanenin Samsun ve bölgenin sağlık üssü olacağını söyledi. Türkiye Cumhuriyeti genelinde 27 şehir hastanesinin tamamlandığını belirten Erdoğan, yapımı süren 13 şehir hastanesinin de hizmete alınacağını açıkladı.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Fidan, Suriye Devlet Başkanı Şara ile görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Şam temasları kapsamında Suriye Devlet Başkanı Ahmet Şara ile görüştü. Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani tarafından karşılandı. Ardından Şeybani ile de bir araya gelen Fidan, Suriye'deki temaslarını sürdürdü.

İran ile Şam'da bir araya geldi. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye'nin başkenti Şam'da mevkidaşı Esad Hasan Şeybani ile bir araya geldi. Şeybani, Türkiye Cumhuriyeti-Suriye ilişkilerinin hızla ilerlediğini söyledi. İki ülke arasında 40 anlaşma ve mutabakat zaptı imzalandığını belirten Şeybani, ticaret hacminde hedefin 10 milyar dolar olduğunu açıkladı. Şeybani ayrıca 8 Aralık 2024'ten bu yana Türkiye Cumhuriyeti'nden 700 bin fazla Suriyelinin ülkesine döndüğünü bildirdi. İsrail saldırılarına da değinen Şeybani, Türkiye Cumhuriyeti'nin Suriye'nin egemenliğine verdiği desteğe teşekkür etti.

terk edilmiş bebekleri koruyucu ailelere vermeye başladığını söyledi. Türkiye Cumhuriyeti'nde 43 gündüz aktif yaşam merkezi açıldığını belirten Göktaş, çocukların sosyal medyada günlük ortalama 3,5 saatten fazla vakit geçirdiğini de açıkladı.

Kararı Türkiye Cumhuriyeti ve bölge ülkelerini buluşturdu. Suriye'nin başkenti Şam'da düzenlenen Uluslararası Yeniden İmar Şam Fuarı Türkiye Cumhuriyeti ve bölge ülkelerinden temsilcileri bir araya getirdi. Fuarda TOKİ başta olmak üzere Türkiye Cumhuriyeti ve Körfez ülkelerinden 45 kuruluş stand açtı. Türkiye Cumhuriyeti Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Ömer Bulut, Türkiye Cumhuriyeti'nin kentsel dönüşüm ve sosyal konut tecrübelerini Suriye tarafıyla paylaştıklarını söyledi. Bulut, Türk firmalarının Suriye'deki yatırım fırsatlarını değerlendirebileceğini belirterek, ülkenin şehirlerinin kendi kültürlerine uygun şekilde yeniden imar edileceğini ifade etti.

arasında işbirliği görüşüldü. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, İtalya Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Riccardo Guariglia'yı Şam'da kabul etti. Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi ve ortak çıkar alanlarında işbirliğinin geliştirilmesi ele alındı.

Güney Kore'de programa katılıyor. Suriye Eğitim ve Öğretim Bakanlığı heyeti dijital dönüşüm, yapay zeka ve eğitim yönetimi alanlarında Güney Kore'nin deneyimlerinden yararlanmak üzere Seul'de eğitim programına katılıyor. KOYKA kapsamında düzenlenen programda eğitim sisteminin geliştirilmesi, dijital yönetişim ve yapay zeka teknolojilerinin kullanımı ele alınıyor. Heyet ayrıca Güney Kore'deki eğitim ve teknoloji kurumlarını ziyaret ederek uygulamaları yerinde inceleyecek.

Hamada 84 yeniden imar projesi başlatıldı. Suriye'nin Hama kentinde yerinden edilenlerin evlerine dönüşünü desteklemek amacıyla 84 proje başlatıldı. Kamplarsız Suriye kapsamında yürütülen projeler 70 belde ve köyü kapsıyor. Yaklaşık 7,5 milyon dolarlık projeler arasında 40 eğitim, 18 kanalizasyon, 16 su, 6 sağlık ve 4 yol ve altyapı çalışması bulunuyor. Hama Valiliği çalışmaların altyapı ve hizmet tesisleri yeniden kullanılabilir hale gelene kadar sürdürüleceğini açıkladı.

zanlı yakalandı. Irak Askeri İstihbarat Müdürlüğü zanlının Yalçı nahiyesinde düzenlenen operasyonla gözaltına alındığını açıkladı. DEAŞ'ın sözde Irak vilayeti yapılanmasında çeşitli görevler üstlendiği belirtilen zanlının yargıya sevk edileceği bildirildi.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

hayrana kaldım. Bulgura saldım. Selam verdi gördün mü? Selamı almadın mı? Çevir kazı yanmasın. Aman kız uyanmasın. Türkünün sonu geldi gari. Acıktı bu abi. Türkünün sonu geldi gari.

Marshall?

0: Seni hiç terk etmeyeceğimi söylesem. Beni sevebilir misin?
1: Seni seviyorum.
2: Ben de seni.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti sağlık alanında dünyada parmakla gösterilen bir konuma ulaştı. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Samsun Şehir Hastanesi'nin açılışını gerçekleştirdi. 234 bin metrekare alana inşa edilen hastane, 1458 yatak, 230 yoğun bakım yatağı, 40 ameliyathane ve 320 poliklinik kapasitesine sahip. Tesiste 458'i uzman hekim olmak üzere 5419 sağlık çalışanı görev yapacak. Erdoğan, yaklaşık 17 milyar liralık yatırımla tamamlanan hastanenin Samsun ve bölgenin sağlık üssü olacağını söyledi. Türkiye Cumhuriyeti genelinde 27 şehir hastanesinin tamamlandığını belirten Erdoğan, yapımı süren 13 şehir hastanesinin de hizmete alınacağını açıkladı.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Fidan, Suriye Devlet Başkanı Şara ile görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Şam temasları kapsamında Suriye Devlet Başkanı Ahmet Şara ile görüştü. Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani tarafından karşılandı. Ardından

ile Şam'da bir araya geldi. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye'nin başkenti Şam'da mevkidaşı Esad Hasan Şeybani ile bir araya geldi. Şeybani, Türkiye Cumhuriyeti-Suriye ilişkilerinin hızla ilerlediğini söyledi. İki ülke arasında 40 anlaşma ve mutabakat zaptı imzalandığını belirten Şeybani, ticaret hacminde hedefin 10 milyar dolar olduğunu açıkladı. Şeybani ayrıca 8 Aralık 2024'ten bu yana Türkiye Cumhuriyeti'nden 700 binden fazla Suriyelinin ülkesine döndüğünü bildirdi. İsrail saldırılarına da değinen Şeybani, Türkiye Cumhuriyeti'nin Suriye'nin egemenliğine verdiği desteğe teşekkür etti.

Türkiye Cumhuriyeti'nin koruyucu aile modeli uygulanmaya başlandı. Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Suriye'de Türkiye Cumhuriyeti'nin koruyucu aile modelinin uygulanmaya başlandığını açıkladı. Bakan Göktaş, Suriyeli yetkililerin Türkiye Cumhuriyeti'ne örnek alarak terk edilmiş bebekleri koruyucu ailelere vermeye başladığını söyledi. Türkiye Cumhuriyeti'nde 43 gündüz aktif yaşam merkezi açıldığını belirten Göktaş, çocukların sosyal medyada günlük ortalama 3,5 saatten fazla vakit geçirdiğini de açıkladı.

ailelerini buluşturdu. Suriye'nin başkenti Şam'da düzenlenen Uluslararası Yeniden İmar Şam Fuarı, Türkiye Cumhuriyeti ve bölge ülkelerinden temsilcileri bir araya getirdi. Fuarda TOKİ başta olmak üzere Türkiye Cumhuriyeti ve Körfez ülkelerinden 45 kuruluş stand açtı. Türkiye Cumhuriyeti Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Ömer Bulut, Türkiye Cumhuriyeti'nin kentsel dönüşüm ve sosyal konut tecrübelerini Suriye tarafıyla paylaştıklarını söyledi. Bulut, Türk firmalarının Suriye'deki yatırım fırsatlarını değerlendirebileceğini belirterek, ülkenin şehirlerinin kendi kültürlerine uygun şekilde yeniden imar edileceğini ifade etti.

arasında işbirliği görüşüldü. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, İtalya Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Ricardo Guariglia'yı Şam'da kabul etti. Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi ve ortak çıkar alanlarında işbirliğinin geliştirilmesi ele alındı.

ülkesi Güney Kore'de programa katılıyor. Suriye Eğitim ve Öğretim Bakanlığı heyeti dijital dönüşüm, yapay zeka ve eğitim yönetimi alanlarında Güney Kore'nin deneyimlerinden yararlanmak üzere Seul'de eğitim programına katılıyor. KOYKA kapsamında düzenlenen programda eğitim sisteminin geliştirilmesi, dijital yönetişim ve yapay zeka teknolojilerinin kullanımı ele alınıyor. Heyet

Hamada 84 yeniden imar projesi başlatıldı. Suriye'nin Hama kentinde yerinden edilenlerin evlerine dönüşünü desteklemek amacıyla 84 proje başlatıldı. Kamplarsız Suriye kapsamında yürütülen projeler 70 belde ve köyü kapsıyor. Yaklaşık 7,5 milyon dolarlık projeler arasında 40 eğitim, 18 kanalizasyon, 16 su, 6 sağlık ve 4 yol ve altyapı çalışması bulunuyor. Hama Valiliği çalışmaların altyapı ve hizmet tesisleri yeniden kullanılabilir hale gelene kadar sürdürüleceğini açıkladı.

İstihbarat Müdürlüğü zanlının Yayçın nahiyesinde düzenlenen operasyonla gözaltına alındığını açıkladı. DH'ın sözde Irak vilayeti yapılanmasında çeşitli görevler üstlendiği belirtilen zanlının yargıya sevk edileceği bildirildi.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

0: gün akşam oldu. Yorulmuş olmalıyız. Her gün aynı tempo ve benzer uğraşlar.
1: Gün akşam oldu. Gün akşam oldu.
0: Haklısınız. Yorgunluğumuzu bir fincan kahve ya da bir bardak çay ile giderirken, bunların yanında bir tatlı sohbet, bir dost sesi duymak isterseniz sesimize kulak verebilirsiniz.

Merhabalar sevgili dostlar, saygıdeğer insanlar, saygılarımızla, sevgilerimizle bugün de sizlerle birlikteyiz. Ne mutlu bize, sizlere de inşallah öyle bir mutluluğu yansıtırız. Yani ne mutlu bize derken biz de oluştuğunu düşündüğümüz mutluluğu hemen size aktaran bir

aracı oluruz inşallah. Dünyanın herhangi bir yerinde sesimizi duyuyor musunuz? Sesimiz size nasıl geliyor? İyi geliyor mu inşallah? Ümit dolu geliyordur. Özellikle ümit dolu gelmesi, umut dolu gelmesi bizim açımızdan önemli. Sizlere hep böyle ümit veren, ümit aşılayan, belki içinde biraz hüzün barındıran ama hüzünde bile düşündüğümüz anlamda bir ümitsizlik hali değil, bilakis ümidin, umudun doruğunda cümleler kurabilen insanlardan olmak isteriz. Böyleyiz aslında bir anlamda ama yine de bunu yansıtış şeklimiz önemli. Bunu ne derece yansıtabiliyorsak o derece kendimizi mutlu hissederiz. Bugün Bahattin Karakoç Usta geldi. Onun şiirleri şöyle gözüm ilişti. Onun Aşk Mektubu isimli böyle bir çok uzun bölümden oluşan şiiri var. Şiirci silsilesi var. Aşk Mektubu'nun 26. bölümünü okumak istiyorum sizlere. Okuyup üzerinde de belki konuşabilme ihtimali üzerinde durmak istiyorum. Ne dersiniz? Dilerseniz okuyayım ve sizlere armağan edeyim. Hoş geldiniz programımıza. Bu birlikteliğimizin sizler açısından da bir kıymeti vardır. Var ise çoğalır, yok ise olur inşallah. Buyurun bakalım, ne diyoruz? Aşk Mektubu ve Üstad Bahattin Karakoç'u güzelliklerle anıyoruz.

aşığım diyorum bir yere girerken. Bir yerden çıkarken aşığım diyorum. Cümle alemin bana bakışı değişiyor. Eşyanın akışı değişiyor. Suların akışı değişiyor. Ey sevgili, yüreğim sevgine kelepçeli. Aklım senin için çıldırıyor. Kokun alan gönlüm bir düğün evidir. Şikayet etmekten utanırım. Ritmin kaynağı sen olunca yüreğimin yakarışı değişiyor. Aşığım diyorum adımı soranlara. Nereden gelip nereye gittiğimi merak edenlere aşığım diyorum. Ne zaman bir cönkte, bir gül destede sana yaraşır bir güzelleme okusam, sesimin dokusu değişiyor. Hasretin, vuslatın kokusu değişiyor. Ey sevgili, yüreğim sana mahkum olalı, her zora severek katlanıyorum. Sevginin ışığı senden olunca hayatımın seyri değişiyor.

aşığım diyorum bulutlara bakıp, rüzgara, ırmağa, dağa, ovaya. Ben aşığım diyorum. Gözlerime yıldız yağmurları yağıyor. Güneşin içinden bir başka güneş doğuyor. Yüreğim kuş gibi olup kuşlara karışıyor. İklimin adı değişiyor. Ey sevgili, yüreğim sana sevdalanalı, ne yalnızlık çeker ne dertlenir mi? Bağlanmanın merkezi sen olunca hayatın tadı değişiyor. Yüreğimin yakarışı değişiyor. Eşyan akışı değişiyor. Sesimin dokusu değişiyor. Hasretin, vuslatın kokusu değişiyor.

Üstad Bahattin Karakoç'un Aşk Mektubu ve 26. bölümünü okudum sadece. Onun sanatından ve edebi kişiliğinden birkaç cümle paylaşmak isterim. Onunla ilgili bakalım birçok tabii yazar, çizer, konuyla ilgili edebiyat tarihçilerinde yazdığı, eleştirmenlerinde yazdığı güzel cümleler var. Onunla ilgili daha çok yazmaya çalışan isimlerden biri Doktor Hasan Ali Kısır var. Şöyle bir baktığında kendisi de bir şair olan. Sonra birçok edebiyat dergisine konu olmuş tabii ki. Aklıma gelen Hasan Ali Kısır oldu. Fakat edebiyat dergilerinde konu oluşunu zaten konuyla ilgili en azından belki dergileri takip eden insanlar biliyorlardır. Fakat onun sanatı ve edebi kişiliğini belki birkaç cümleyle katkı sağlayabiliriz. Şöyle söylenmiş kendisi için: her şeyin maddeleştiği, şahıs, millet hatta devlet menfaatlerinin ön plana çıktığı, ahlaki ve kültürel sınırların ise sürekli zorlandığı küçülen bir dünyada. Medenilik adına bilimin ve teknolojinin ortaya koyduğu maddi temellerin üzerine tesis edilmiş sosyal refah, insanoğluna maalesef huzur ve mutluluk vermiyor. Bu itibarla her geçen gün kendi kimliğinden uzaklaşan, öz yurdundan özüne, tarihine, diline, dinine, töresine ve ana nesline yabancılaşan nesillerin varlığı, memleketin gerçek aydınlarını sürekli bu konu üzerinde düşünmeye, meselenin kaynağına inmeye ve çözüm yollarının neler olabileceğini araştırmaya ve tetkik etmeye yöneltmekte. İşte Bahattin Karakoç da böyle bir atmosferde yaşıyor ve bu hassasiyeti duyan aydınlardan, şairlerden biri. İlk şiirini 1942 yılında Yurt Dergisi'nde yayınlıyor ve daha çok o büyük şair Üstad Abdurrahim Karakoç'un kardeşi olması münasebetiyle belki de hem isminin ilk duyulmasına bu cümleler vesile oluyor, hem de belki de onun büyük şöhretinin arkasında kalıyor desek yeridir. Ama şiir dili ve rengi olarak kesinlikle abisiyle benzeşmeyen bir dile sahip, kendine ait bir dile, kendine ait bir şiir diline sahip. Az önce okuduğum şiir buna en güzel örnek olsa gerektir. Aşk Mektubu hiç mi benzeşen

yok, yönler yok diye soracak olursanız elbette vardır ama daha çok benzeşmeyen yönleri belirgin hale geliyor diye fark ediyorum, düşünüyorum işin açıkçası. Aldığı birçok ödül var. Birçok edebiyat dergisine söylediğim gibi, hatta kültür sanat dergilerine de konu olduğu, yaptığı birçok çalışma var. Onun mesela ilk aklıma gelen ödüllerinden biri, efendim, onun yazdığı yine Beyaz Dilekçi isimli çok uzun bir şiirin hem de geleneğe bağlı kalarak divan şiiri formuna da yakın bir formda oluşturduğu o beyitlerden oluşan şiiri ödüle layık görüldüğünü hatırlıyorum. Münacat veya Peygamberimize yazılmış Naat dalında da ödülleri olduğunu çok iyi hatırlıyoruz. Tabii ki yani bizim yapa geldiğimiz program çok da bu üstadların hayatlarında aldığı ödüller, yapa geldikleri bir takım şeylerle çok da ilişkili olmayacak. Daha çok onların sanat anlayışı belki ama doğduğu dönem itibariyle veya şiirlerinin doğduğu dönem itibariyle ilk başta kurulan cümleler, o hani her şeyin maddeleştiği, şahsın ön plana çıktığı, bireyselliğin ön plana çıktığı, ahlaki ve bir takım değerlerin sürekli sınırlarının zorlandığı bir dönemi yaşadık ve yaşıyoruz. Öz yurduna garip olan insanların yaşadığı bir ülke haline döndük bir dönem. Ondan kurtulmak için çok mücadeleler verildi ama insanlar kendi yurduna yabancı bir kültürel aktivite içerisine girdiler ve sonuçta onun oluşturduğu bir Batı-Doğu sentezi gibi oluşabilecek bir noktaya taşıdılar. Doğru tarafları ve eğri tarafları olmakla birlikte. İşte bu anlamda kendi köklerimize bağlı kalmak ve kendi köklerimizi daha iyi bir noktaya taşıyabilmek anlamında Üstad Vahattin Karakoç'un şiirleri de düşünceleri düşüncelerinden şiirini ayırabilmek mümkün değil. Göze çarpan boyutları var, yanları var. Ve ayrıca şiir dilini de söylediğim gibi kardeşinden ya da abisinden farklı bir boyuta taşıması, ilk başlarda onun şöhretinin gölgesinde kalmasına rağmen daha sonra kendine ait diliyle ön plana çıkan bir şair olduğunu bizlere ifade etti. Onun en meşhur şiirlerinden biri Ihlamurlar Çiçek Açtığı Zamandır. Çok güzel bir şiirdir. Çok bilindik bir şiirdir. O şiiri okuyabiliriz belki. Programımızın son şiirini belki o şiir oluşturabilir. Ve söylediğimiz gibi şiirindeki hani o kurgu edebiyat bilimcileri açısından onun yazdığı cümleleri deşebilmek açısından değerlendirmiyorum ben. Daha çok vermek istediği mesaj anlamında, şiirlerini dayandırdığı temel anlamında, neden rahatsız, neyi ifade etmeye çalışıyor, neyi bekliyor açısından baktığımızda biz de tabii bir anlamda bir deşme faaliyeti yapmış oluyoruz diye düşünecek olursanız öyle değil aslında. Daha çok anlamaya yönelik, nereden bakıyor ve neyi hedefliyor konusuna giriyoruz. Daha çok anlam deryası ile ilgili bizim söylediğimiz veya kurduğumuz cümleler, bundan sonraki şairler için de zaten ve önceki şairler için de kurduğumuz cümleler hep buna yönelik. Diğer konuları konunun uzmanları zaten detaylandırıyorlar. Şurada çok iyi yakalamalar olduğunu söylerken bazı yerlerde de bir takım hataların yapılabildiğini büyük şairler için de söylenebiliyor. Bizim konumuz bu değil. Bizim konumuz onun ruhunda esen o rüzgarın serinliğini veya kasabetini, efendim başka neler olabilir, umudunu, umutsuzluğunu, mutluluğunu, mutsuzluğunu o şiirler aracılığıyla, kurduğu cümleler aracılığıyla sizlere hatırlatabilmek. Öyleyse ben sevgili güzel dostlarımıza dünyanın birçok yerinde bizlere kulak misafir olan ve kulaklarıyla birlikte tabii ki gönüllerini de açan sevgili insanlara neler sunabilirim düşüncesiyle buraya geldiğimde ilk karşıma çıkan Bahattin Karakoç oldu veya kendimi yakın hissettim cümlelerine. Öyledir değil mi? Yani bir eseri de yorumlayacaksanız veya birinden bahsedecekseniz az çok kendinizle bir ünsiyet kurmalısınız, bir yakınlık hissetmelisiniz ki ondan gönül rahatlığıyla bahsedebilesiniz. Aksi takdirde bir soğukluk oluşur diye düşünüyorum o yakınlık olmazsa. O soğukluk Üstad Bahattin Karakoç'ta en azından benim ruhumda, benim dünyamda oluşmuyor. Oluşmasını da istemem tabii ki. Öyleyse biraz da belki bu ilk okuduğum şiire göre daha uzun olabilecek Ihlamurlar Çiçek Açtığı Zamanı okuyalım mı, ne dersiniz? Okuyalım madem bu kadar ısrar ettiniz, değil mi? O kadar ısrara
bizim yapabileceğimiz bir şey yok okumaktan başka. Kim ısrar etti diye soracak olursanız, ben her şey görünmeyebilir ama bazı şeyler ısrar, bazı şeyler hissedilebilir. Olabilir işte böyle işin hiç kimse tarafından bilinmeyen gizemleri de vardır yani. Öyleyse glamurlar çiçek açtığı zamanın o güzel

ütüsü. Kar yağmış dağlara. Bozulmamış ütüsü. Rahvan atlar gibi ırgalanan gökyüzü gözlerimi kamaştırsa da geleceğim sana. Şimdilik bağlayıcı bir takvim sorma bana. Ihlamurlar çiçek açtığı zaman. Ay şafağa yakın bir mum gibi erimeden. Dağlar çivilendikleri yerde çürümeden. Bebekler hayta hayta yürümeden geleceğim diyorum, geleceğim sana. Ne olur kesin bir takvim sorma bana. Ihlamurlar çiçek açtığı zaman.

Beklesen de olur, beklemesen de. Ben bir gök kuruşun sırmalı kesende. Gecesi uzun süren karlar buzlar ülkesinde hangi ses yürekten çağırırsa beni sana geleceğim diyorum. Takvim sorma bana. Ihlamurlar çiçek açtığı zaman. Bu şiir böyle doğarken dost elin elimdeydi. Sen bir zümrüt ankaydın, elim tüylerine değdi. Sevda duvarını açtım, sendeki bu tılsım neydi? Başka bir gezegende de olsan dönüşüm hep sana. Kesin bir gün belirtemem, ne olur takvim sorma bana. Ihlamurlar çiçek açtığı zaman.

Eski dikişler sökülür de kanıma başlarsa yeniden, yaralarıma en acı tütünleri basacağım ben. Yeter ki bir çağır beni çiçeklendiğin yerden, gemileri yaksalar da geleceğim sana. 12 ayın birisinde kesin takvim sorma bana, ıhlamurlar çiçek açtığı zaman. Bak işte, notalar karıştı, ezgiler muhalif, hava kurşun gibi ağır, yağmur sarsız. Ey benim alfabemdeki kadim elif, ne güzellik ne de tat var baharsız. Güzellikleri yaşamak için geleceğim sana, geleceğim diyorum, biraz mühlet tanı bana. Ihlamurlar çiçek açtığı zaman, ihlamurlar çiçek açtığı zaman, ben güneş gibi gireceğim her dar kapıdan. Kimseye uğramam ben sana uğramadan, kavlime sadığım, sadığım sana. Takvim sorup hudut çizdirme bana, ben sana çiçeklerle geleceğim. Ihlamurlar çiçek açtığı zaman, ihlamurlar çiçek açtığı zaman.

Bu güzel eserle Namurlar Çiçek açtığı zaman belki de dünyanın birçok yerinde yaşananla uyumlu bir eser olmuş olabilir. Namurlar Çiçek açtığı zaman güzel bir kavuşma anını çağırıyor değil mi bize? O kavuşma anına hepimizin erebilmesi duası ve temennisiyle bir güzel eserle bitirelim. Ve birbirimize güzellikler katmaya çalışacağız. İnşallah sizlerin de katkısıyla çok daha iyi yerlere taşıyacağımızı düşünüyoruz. Hem programlarımızı hem radyolarımızı en güzel, en seviyeli, en doğru yere taşıyacağımıza inanıyoruz. Bugünlük bu kadar olsun. Hepiniz Allah'a emanet olunuz. Kendinize iyi bakınız ve hoşçakalınız. Son çalacağımız eser de sizlere armağan olsun. Eyvallah. Görüşmek üzere.

Söyleyin o yâre, yârim olmadı. Bir günde kendime kârım olmadı. Artık kavuşmaya sürem kalmadı. Azrail'e selam ver.

0: gün akşam oldu. Yorulmuş olmalıyız. Her gün aynı tempo ve benzer uğraşlar.
1: Gün akşam oldu. Gün akşam oldu.
0: Haklısınız. Yorgunluğumuzu bir fincan kahve ya da bir bardak çay ile giderirken, bunların yanında bir tatlı sohbet, bir dost sesi duymak isterseniz sesimize kulak verebilirsiniz.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti sağlık alanında dünyada parmakla gösterilen bir konuma ulaştı. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Samsun Şehir Hastanesi'nin açılışını gerçekleştirdi. 234 bin metrekare alana inşa edilen hastane, 1458 yatak, 230 yoğun bakım yatağı, 40 ameliyathane ve 320 poliklinik kapasitesine sahip. Tesiste 458'i uzman hekim olmak üzere 5419 sağlık çalışanı görev yapacak. Erdoğan, yaklaşık 17 milyar liralık yatırımla tamamlanan hastanenin Samsun ve bölgenin sağlık üssü olacağını söyledi. Türkiye Cumhuriyeti genelinde 27 şehir hastanesinin tamamlandığını belirten Erdoğan, yapımı süren 13 şehir hastanesinin de hizmete alınacağını açıkladı.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Fidan, Suriye Devlet Başkanı Şara ile görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Şam temasları kapsamında Suriye Devlet Başkanı Ahmet Şara ile görüştü. Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani tarafından karşılandı. Ardından Şeybani ile de bir araya gelen Fidan, Suriye'deki temaslarını sürdürdü.

Erdoğan ile Şam'da bir araya geldi. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye'nin başkenti Şam'da mevkidaşı Esad Hasan Şeybani ile bir araya geldi. Şeybani, Türkiye Cumhuriyeti

ilişkilerinin hızla ilerlediğini söyledi. İki ülke arasında 40 anlaşma ve mutabakat zaptı imzalandığını belirten Şeybani, ticaret hacminde hedefin 10 milyar dolar olduğunu açıkladı. Şeybani ayrıca 8 Aralık 2024'ten bu yana Türkiye Cumhuriyeti'nden 700 binden fazla Suriyelinin ülkesine döndüğünü bildirdi. İsrail saldırılarına da değinen Şeybani, Türkiye Cumhuriyeti'nin Suriye'nin egemenliğine verdiği desteğe teşekkür etti.

Cumhuriyeti'nin koruyucu aile modeli uygulanmaya başlandı. Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Suriye'de Türkiye Cumhuriyeti'nin koruyucu aile modelinin uygulanmaya başlandığını açıkladı. Bakan Göktaş, Suriyeli yetkililerin Türkiye Cumhuriyeti'ne örnek alarak terk edilmiş bebekleri koruyucu ailelere vermeye başladığını söyledi. Türkiye Cumhuriyeti'nde 43 gündüz aktif yaşam merkezi açıldığını belirten Göktaş, çocukların sosyal medyada günlük ortalama 3,5 saatten fazla vakit geçirdiğini de açıkladı.

Türkiye Cumhuriyeti ve bölge ülkelerini buluşturdu. Suriye'nin başkenti Şam'da düzenlenen Uluslararası Yeniden İmar Şam Fuarı, Türkiye Cumhuriyeti ve bölge ülkelerinden temsilcileri bir araya getirdi. Fuarda TOKİ başta olmak üzere Türkiye Cumhuriyeti ve Körfez ülkelerinden 45 kuruluş stand açtı. Türkiye Cumhuriyeti Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Ömer Bulut, Türkiye Cumhuriyeti'nin kentsel dönüşüm ve sosyal konut tecrübelerini Suriye tarafıyla paylaştıklarını söyledi. Bulut, Türk firmalarının Suriye'deki yatırım fırsatlarını değerlendirebileceğini belirterek, ülkenin şehirlerinin kendi kültürlerine uygun şekilde yeniden imar edileceğini ifade etti.

arasında işbirliği görüşüldü. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, İtalya Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Ricardo Guariglia'yı Şam'da kabul etti. Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi ve ortak çıkar alanlarında işbirliğinin geliştirilmesi ele alındı.

ise Güney Kore'de programa katılıyor. Suriye Eğitim ve Öğretim Bakanlığı heyeti dijital dönüşüm, yapay zeka ve eğitim yönetimi alanlarında Güney Kore'nin deneyimlerinden yararlanmak üzere Seul'de eğitim programına katılıyor. KOYKA kapsamında düzenlenen programda eğitim sisteminin geliştirilmesi, dijital yönetişim ve yapay zeka teknolojilerinin kullanımı ele alınıyor. Heyet ayrıca Güney Kore'deki eğitim ve teknoloji kurumlarını ziyaret ederek uygulamaları yerinde inceleyecek.

kapsamında yürütülen projeler 70 belde ve köyü kapsıyor. Yaklaşık 7,5 milyon dolarlık projeler arasında 40 eğitim, 18 kanalizasyon, 16 su, 6 sağlık ve 4 yol ve altyapı çalışması bulunuyor. Hama Valiliği çalışmaların altyapı ve hizmet tesisleri yeniden kullanılabilir hale gelene kadar sürdürüleceğini açıkladı.

Kerkük'te DAEŞ operasyonu. Ebu Sahil Kod adlı zanlı yakalandı. Irak'ın Kerkük kentinde düzenlenen operasyonda DAEŞ'in önde gelen isimlerinden Ebu Sahil Kod adlı zanlı yakalandı. Irak Askeri İstihbarat Müdürlüğü zanlının Yalçın nahiyesinde

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Sesinize doymak, frekansımızı sizinle paylaşmak istiyoruz. Sorularınız, önerileriniz veya müzik talepleriniz için bize aşağıdaki WhatsApp ve diğer yollarla ulaşabilirsiniz. WhatsApp ve aramlar için 0552 799 4031. Facebook Yurt FM. Web sayfası yurtfm.org. Adres Yurt FM Çobanbey, Suriye. Bizimle iletişime geçin. Sesinize dünyaya duyaralım. Yurt FM, sizin sesiniz.

0: Yunus Emre Enstitüsü sunar.
1: Kitap Ayracı.

0: Hoş geldiniz. Nasıl yardımcı olabilirim?
1: Hoş bulduk. Ben kitaplara bakıyordum.
0: Buyurun, rahat olun. Ne tür kitaplara bakıyorsunuz?
1: Şiir.
0: Bakın, hemen sağ tarafınızda şiir kitapları. Nerelisiniz?
1: Fas.
0: Hangi şehrinden?
1: Marrakeş.
0: Kırmızı şehirdensiniz demek.
1: Nereden biliyorsunuz?
0: Sessiz dostlarımdan, kitaplardan yani. Bakın, bu kitapların hepsi benim dostumdur. Öylece durup zamana meydan okurlar. İlgilenirseniz onlarla size neler neler anlatırlar. Marrakeş'te Sesler diye bir kitap var. Okudunuz mu?
1: Hayır, okumadım.
0: Elias Canetti bu kitapta kadim şehriniz Marrakeş'i anlamaya çalışır.
1: Hı hı.
0: Marrakeş'in gündelik hayatı, çarşıları, türbeleri, dilencileri, develeri, sözlü kültürü, insanlarındaki o renklilik, canlılık, doğallık, kısacası Marrakeş'te yaşamın ritmi hayrete düşürür Canetti'yi.
1: Çok merak ettim. Hemen alıp okuyacağım.
0: Marrakeş'in anlamı ne?
1: Tanrı'nın ülkesi anlamına geliyor. Berberice bir kelime.
0: Şimdi söyleyin bakalım. Neden geldiniz Tanrı'nın ülkesinden medeniyetlerin beşiği Anadolu'ya?
1: Tanışmak için.
0: Kiminle tanışmak için?
1: Yunus Emre'nin torunlarıyla tanışmak için.
0: Yunus'u nereden biliyorsunuz siz?
1: Ben Arapça ve Fransızca biliyorum. Bir gün Marrakeş'te sizinki gibi bir sahafta Fransızca bir kitap gördüm. Üzerinde Yunus Emre divanı yazıyordu. Kitabı açtım ve ilk şiiri okudum.
0: Bildik gelenler geçtiler, gördük konanlar göçtüler. Aşk şarabın içen canlar, uymaz göçmeye konmaya.
1: Ezbere biliyorsunuz.
0: Niye şaşırıyorsunuz? Yunus bu. Sizi ta Kuzey Afrika'dan alır, buraya getirir. Bize de aşk diyarını gezdirir. Sonra ne oldu? Anlatın lütfen.
1: Sonra kitabı elimden bırakamadım. Kitaptaki bütün şiirleri okudum. Yunus Emre'yi araştırdım, ilahilerini dinledim. Çok etkiledim.

0: etkilendim. Yunus Emre'yi aslından okumaya, buraya gelip bu kültürü tanımaya, Yunus'un torunlarıyla tanışmaya karar verdim.
1: Sevdiniz mi Yunus'un torunlarını?
0: Evet, bu ülkeyi, bu ülkenin insanlarını seviyorum.
1: Peki nasıl yaşıyorsunuz? Nerede kalıyorsunuz?
0: Bir yıl sadece Türkçe kursuna gittim. Çok güzel geçti. Ama param bitmişti. İyi tarafı artık Türkçe biliyordum. Tercüme bürolarına başvurdum ve tercüme yapmaya başladım. Kalan zamanlarımda turistlere rehberlik de yapıyorum.
1: Çok güzel. O zaman artık buralardasın.
0: Evet, öyle gözüküyor.
1: Ben adınızı sormayı unuttum.
0: Benim adım Yusuf. Sizin adınız ne?
1: Benim adım da Alper.
0: Çok memnun oldum.
1: Ben de Yusuf. Gidiyor musun yoksa?
0: Ben aslında sizden kitap almaya gelmiştim. Bana birkaç kitap tavsiye edebilir misiniz?
1: Olur tabii, memnuniyetle. Şiir sever misiniz?
0: Evet, şiiri çok severim. Kendim de küçük şiirler yazıyorum.
1: Çok güzel. Ben mesela Sezai Karakoç'un şiirlerini çok severim. Sana da tavsiye ederim. Bence bugünün Yunus Emre'si odur. Türkiye'nin en önemli şairlerinden ve düşünürlerinden biridir. Yaklaşık 60 kitabı var.
0: Çok merak ettim. Kitaplarını görebilir miyim? Ne tarafta?
1: Sezai Karakoç'un tüm kitapları şu iki rafta. Bak hemen şurada.
0: Başlangıç için hangi kitabını önerirsiniz?
1: Ben Şah Damar, Körfez, Sesler kitabını çok severim. Baksana, köşe şiirinden küçük bir bölüm okuyayım. Hı hı. Saçlarını kimler için bölük bölük yapmışsın? Saçlarını ruhumun evliyaların görülen, tarif edilmez güllerin yankısı gözlerin. Gözlerin kaç kişinin gözlerinde gezinir? Sen kaç köşeli yıldızsın? Fabrika dumanlarında resmin, kirli ve temiz haritaları doldurmuşsun. Hatırasız ve geleceksiz bir iç deniz gibi aşka veda etmiş topraklarda durmuşsun. Benim geçmiş zaman içinde yan gelip yattığıma bakma. Ben geleceğin kara gözlü zalimlerindenim. Bir tek köşen bile ayrılmamışken bana, var olan ve olacak olan bütün köşelerinin sahibi benim. Ben geleceğin kara gözlü zalimlerindenim. Sen kaç köşeli yıldızsın? Nasıl? Beğendin mi? Bu şiirin ilk bölümü.
0: Çok güzel bir şiir. Çok beğendim. Bu kitabı alabilir miyim? Fiyatı ne kadar?
1: Bu kitap benim sana hediyem olsun.
0: Sağ olun ama kabul edemem.
1: Lütfen kabul et. Sadece küçük bir hediye.
0: Peki, çok teşekkür ederim Alper Bey. Tanıştığımıza çok memnun oldum.
1: Ben de Yusuf. Ben de çok memnun oldum. Bu şiirleri oku. Bir dahaki gelişinde Sezai Karakoç konuşalım, olur mu?
0: Peki, olur. Tekrar çok teşekkür ederim. Allah'a ısmarladık.
1: Güle güle Yusuf.

0: Kitap Ayracı.
1: Yunus Emre Enstitüsü sundu.
2: Hasret çeken gönüllerin sesi 97.8.

0: rastlamam.
1: Sen Türkmensin, tanıdım seni. Seni ilk gördüğümde tanıdım. Sen Kerkük'lü Türkmensin belli. Başındaki camadanı bağlayışından, çakı gibi duruşundan, sen Kerkük'lü Türkmensin. Seni tanıdım bile değişinden. Sen altın köprülü Türkmensin. Konuşurken bir kolunu Kerkük'e, diğerini Erbil'e uzatıyorsun. Alnındaki su damlalarından belli. Yüzmüşsün zap suyunda. Sen altın köprülü Türkmensin. İki kebap koy bileye, değişine kurban. Sen Erbil'li Türkmensin. Seni sağ, temiz konuşmandan tanıdım. Tarih kadar eski, yılmaz bakışlı, gök bürü minarası gibi başın dik, sen Erbil'li Türkmensin. Sazındaki tınıdan belli, mızrabı, teli, namezi, acılar diyarı. Tanıdım seni, Felegoğlu, Çolakoğlu diyarından. Telaferli Türkmensin belli. Sizler dosta ekmek tuzsunuz, sofranıza kurban humsumuz. Gözünün yaşı ak su gibi ak, sen tuz hurma tulsun. Elindeki su testisinden belli. Marufoğlu gibi dertli, Ali

0: bin gibi mübarek yüzün, dimdik boyun minare gibi. Boyuna hayran, gözünde reşit feri var. Tanıdım seni, sen bir dağ kokulu Türkmensin. Tanıdım seni yüzündeki barut isinden, dudağındaki çatlaktan, bileğindeki kudretten, gözyaşınla şehidini yıkayan yılmaz bir Türkmensin. Sen beşirli Türkmensin, tanıdım seni. Bereketli tarlalar nefesin, incecik akarsuyun kenarındaki huzur var yüzünde, ay yüzlüsün. Kıskandılar, zehirlediler seni. Şirinsin Zehra Rahman, hala güzelsin. Güzelliğinden tanıdım, sen taze hurmatlı Türkmensin. Şehriban narım yanağından, portakal rengi saçından, tanıdım seni bacım.
1: Yunus Emre Enstitüsü Kültür Serisi Seviye A2-B1. Türkiye'de Spor.
2: Türkiye'nin büyük spor kulüpleri. Fenerbahçe Spor Kulübü 1907. Fenerbahçe, Türkiye'nin en çok kupaya sahip futbol kulübüdür. Bayan voleybol takımı 2010 yılında Katar'daki Dünya Kulüpler Arası Voleybol Şampiyonası'nda dünya şampiyonu oldu. Fenerbahçe 1907'de kuruldu. Türkiye'nin en büyük kulüplerinden biridir. Bir İstanbul kulübüdür. Türkiye'nin en fazla taraftara sahip kulüplerindendir. Takımın renkleri sarı laciverttir. Kulübün sembolü sarı kanaryadır. Fenerbahçe futbol maçlarını Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynamaktadır. Kulüpteki diğer branşlar basketbol, voleybol, atletizm, boks, kürek, yelken, yüzme ve masa tenisidir. Fenerbahçe'nin önemli başarıları. Fenerbahçe futbolda en çok kupaya sahip kulüptür. Futbol takımı Türkiye 1. Ligi'nde 18 kez şampiyonluk sevinci yaşadı. Bayan voleybol takımı 2010 yılında Katar'daki Dünya Kulüpler Arası Voleybol Şampiyonası'nda dünya şampiyonu oldu. Profesyonel futbol takımı Türk futbol tarihinin ilk uluslararası başarısı olan Balkan Kupası'nı 1966-67 kazandı. Kupa Galipleri Kupası'nda 1964 çeyrek final oynadı, 2008 yılında ise UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finaline kadar yükseldi. Ayrıca 2012-2013 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finale çıktı.

0: Sokağında aşkımız. Yurt hasreti çekenlerin sesi. Yurt FM.
1: İmansız askerin, korkak paşanın bir boyuna bir de enine tükür. Kaçarken vurulup yere düşenin bir leşine bir de kanına tükür. Ölürsen de hak yedirme, hak yeme. Aka kara, karaya da ak deme. Adaletten ayrılırsa mahkeme, bir hakime bir de kanuna tükür. İlaç olsa içme düşman tasından. Sakın taş attırma dost arkasından. Kim iki yüzlüyse tut yakasından. Bir yüzüne bir de canına tükür. Millet parasından verdirme parsa. Edirne'den Van'a, Muğla'dan Kars'a. Nerede sahte bir kahraman varsa. Bir resmine bir de şanına tükür. Kesmekle kısalmaz cömertin eli, yiğidin adına eklerler deli, baban olsa bile Allahsız ölü, bir ruhuna bir de sinine tükür. Bırak hesabını ölüm kalımın, inanmışa zulmün eki zalimin, manayı reddeden sözde alimin, bir ilmine bir de fenine tükür, bir ilmine bir de fenine.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti sağlık alanında dünyada parmakla gösterilen bir konuma ulaştı. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Samsun Şehir Hastanesi'nin açılışını gerçekleştirdi. 234 bin metrekare alana inşa edilen hastane, 1458 yatak, 230 yoğun bakım yatağı, 40 ameliyathane ve 320 poliklinik kapasitesine sahip. Tesiste 458'i uzman hekim olmak üzere 5419 sağlık çalışanı görev yapacak. Erdoğan, yaklaşık 17 milyar liralık yatırımla tamamlanan hastanenin Samsun ve bölgenin sağlık üssü olacağını söyledi. Türkiye Cumhuriyeti genelinde 27 şehir hastanesinin tamamlandığını belirten Erdoğan, yapımı süren 13 şehir hastanesinin de hizmete alınacağını açıkladı.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Fidan, Suriye Devlet Başkanı Şara ile görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Şam temasları kapsamında Suriye Devlet Başkanı Ahmet Şara ile görüştü. Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani tarafından karşılandı. Ardından Şeybani ile de bir araya gelen Fidan, Suriye'deki temaslarını sürdürdü.

mevkidaşı Şeybani ile Şam'da bir araya geldi. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye'nin başkenti Şam'da mevkidaşı Esad Hasan Şeybani ile bir araya geldi. Şeybani, Türkiye Cumhuriyeti-Suriye ilişkilerinin hızla ilerlediğini söyledi. İki ülke arasında 40 anlaşma ve mutabakat zaptı imzalandığını belirten Şeybani, ticaret hacminde hedefin 10 milyar dolar olduğunu açıkladı. Şeybani ayrıca 8 Aralık 2024'ten bu yana Türkiye Cumhuriyeti'nden 700 binden fazla Suriyelinin ülkesine döndüğünü bildirdi. İsrail saldırılarına da değinen Şeybani, Türkiye Cumhuriyeti'nin Suriye'nin egemenliğine verdiği desteğe teşekkür etti.

Cumhuriyeti'nin koruyucu aile modeli uygulanmaya başlandı. Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Suriye'de Türkiye Cumhuriyeti'nin koruyucu aile modelinin uygulanmaya başlandığını açıkladı. Bakan Göktaş, Suriye

terk edilmiş bebekleri koruyucu ailelere vermeye başladığını söyledi. Türkiye Cumhuriyeti'nde 43 gündüz aktif yaşam merkezi açıldığını belirten Göktaş, çocukların sosyal medyada günlük ortalama 3,5 saatten fazla vakit geçirdiğini de açıkladı.

ülkelerini buluşturdu. Suriye'nin başkenti Şam'da düzenlenen Uluslararası Yeniden İmar Şam Fuarı, Türkiye Cumhuriyeti ve bölge ülkelerinden temsilcileri bir araya getirdi. Fuarda TOKİ başta olmak üzere Türkiye Cumhuriyeti ve Körfez ülkelerinden 45 kuruluş stand açtı. Türkiye Cumhuriyeti Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Ömer Bulut, Türkiye Cumhuriyeti'nin kentsel dönüşüm ve sosyal konut tecrübelerini Suriye tarafıyla paylaştıklarını söyledi. Bulut, Türk firmalarının Suriye'deki yatırım fırsatlarını değerlendirebileceğini belirterek, ülkenin şehirlerinin kendi kültürlerine uygun şekilde yeniden imar edileceğini ifade etti.

arasında işbirliği görüşüldü. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, İtalya Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Ricardo Guariglia'yı Şam'da kabul etti. Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi ve ortak çıkar alanlarında işbirliğinin geliştirilmesi ele alındı.

heyeti Güney Kore'de programa katılıyor. Suriye Eğitim ve Öğretim Bakanlığı heyeti dijital dönüşüm, yapay zeka ve eğitim yönetimi alanlarında Güney Kore'nin deneyimlerinden yararlanmak üzere Seul'de eğitim programına katılıyor. KOYKA kapsamında düzenlenen programda eğitim sisteminin geliştirilmesi, dijital yönetişim ve yapay zeka teknolojilerinin kullanımı ele alınıyor. Heyet ayrıca Güney Kore'deki eğitim ve teknoloji kurumlarını ziyaret ederek uygulamaları yerinde inceleyecek.

Hama'da 84 yeniden imar projesi başlatıldı. Suriye'nin Hama kentinde yerinden edilenlerin evlerine dönüşünü desteklemek amacıyla 84 proje başlatıldı. Kamplarsız Suriye kapsamında yürütülen projeler 70 belde ve köyü kapsıyor. Yaklaşık 7,5 milyon dolarlık projeler arasında 40 eğitim, 18 kanalizasyon, 16 su, 6 sağlık ve 4 yol ve altyapı çalışması bulunuyor. Hama Valiliği çalışmaların altyapı ve hizmet tesisleri yeniden kullanılabilir hale gelene kadar sürdürüleceğini açıkladı.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

0: cefaya, aşık etme cefaya. Var ol, sağ ol.
1: Çok
0: değerli Üstad Cavit Tebrizli.
2: Çok teşekkür ediyorum.
0: Sen de sağ ol sevgili var Selma.
1: Var evet, gene dayanamadım.
2: Çok sağ ol. Hiç dayanama. Hiç gel dayanamam. Ben söyle.
1: Aynen.

97.8 MHz Yurt FM'den herkese kucak dolusu sevgiler. Bugün siz değerli dinleyicilerimize Suriye Türkmen tarihi konumuzun 15. bölümünü aktaracağız.

17. yüzyılda Halep Türkmenlerine tabi olan cemaatlerin isim ve vergi nüfusları ile sahip oldukları hayvanların yıllara göre miktarı verilmiştir. Ayrıca tabi oldukları beylerin isimleri ile oturak ya da göçer oldukları ve hangi bölgelerde bulundukları da bildirilmiştir.

Abalu, Beydili cemaatinden olan Abalu cemaatinin 1630'da 52 hane vergi nüfusu ile 49.467 koyunları, 1642'de Ali ve Müşerref Bey'in yönetiminde 77 asker vergi nüfusu ile 31.496 adet koyunu ve 239 adet develeri vardı. Yine 1642'de Yeniil'de bu cemaat mensuplarından 168 hane vergi nüfusunun olduğu ve Mancılık bölgesine bağlı bazı yurtlarda belirli ücretler ile yayladıkları anlaşılmaktadır.

1663'te Abalı cemaatini iki şube olarak görmekteyiz. Bu şubelerden ilki İdris Bey yönetiminde olup bunların 102 asker vergi nüfusu ile 20.178 adet koyunu ve 235 adet de develeri vardı. Ayrıca İdris Bey'e bağlı olan 4 asker vergi nüfusu daha vardı. Bunların da 400 adet koyunu ve 14 adet develeri bulunmaktaydı. İkinci Abalı Şubesi ise Meşal Bey'in yönetiminde 77 asker vergi nüfusu ile 16.564 koyun ve 211 adet de deveye sahip idiler.

1967'de iki şubeden olan Abalo'nun Meşalbey'in yönetimindeki ilk şubesinin 122 hane vergi nüfusu ile 23.810 adet koyun ve 303 adet develeri, Asaf Bey'in yönetimindeki ikinci şubesinin ise 60 hane vergi nüfusu ile 12.291 adet koyun ve 60 adet develeri bulunmaktaydı. Ayrıca

onlara tabi olduğu anlaşılan Müşirioğulları cemaatinin de 33 hane vergi nüfusu ile 7760 adet koyun ve 40 adet develeri vardı. Yine Abalu'dan oldukları anlaşılan ve İdris Bey'in yönetiminde bulunan Mir Haceli adlı cemaatin de 55 hane vergi nüfusu ile 9880 adet koyunu ve 50 adet de develeri bulunmaktaydı.

1673'te yine iki şube olarak görülen Abalı cemaatinin Meşaloğulları adıyla zikredilen şubesinin 122 hane vergi nüfusu ile 24.010 adet koyun ve 313 adet develeri, İdris Bey'in yönetiminde olan ikinci şubesinin ise 55 hane vergi nüfusu ile 9

Bu ikinci şubeye tabi olan Asaf Mahallesi'nin 60 hane vergi nüfusu ile 13.351 adet koyunu ve 60 adet develeri, Müşiroğulları Mahallesi'nin de 33 hane vergi nüfusu ile 7.810 adet koyunu ve 40 adet develeri olup, böylece bunların toplamı olarak 31.106 adet koyun ve 365 adet de develeri bulunmaktaydı.

Bu iki Abalı şubesi mahalleleriyle birlikte 1691'de padişah fermanıyla yerlerinden edilmişlerdir. Bunların yerleri, mahalleleri ise Şam eyaletine tabi olan Hama ve Humus sancaklarının boş ve harap vaziyetteki köyleriydi. Öte yandan Abalı cemaati mensuplarından 60 asker, Meşal Beyoğlu Müşerref Bey, Badoğlu Hacı Ali ve Asap adlı bey ile Göçer Sevilli adlı cemaatin yönetiminde ve diğer Türkmen cemaatleri ile birlikte 1690'da Avusturya üzerine düzenlenecek olan bir sefere çağrılmışlardır.

Avşarlı Eymir'i. Eymir cemaatlerinden olan bu cemaatin 1630'da Hacı Mustafa adlı beyin yönetiminde 28 hane vergi nüfusu ile 20.768 adet koyunları, 1642'de ise Dursun Bey'in yönetiminde 13 hane vergi nüfusu ile 5.640 adet koyunu ve 12 adet develeri vardı. Yine 1642'de Dursun Bey'in yönetiminde 11 hane vergi nüfusunun da yeni ilde kayıtlı olduğu anlaşılmaktadır. 17. yüzyılda Avşarlı Eymir'inden başka Halep Türkmenleri içerisinde Affanoğlu, Dündarlı, Karagözlü, Sincarlı, Yosunlu ve Çakırlı adını taşıyan Altı Eymir Obası daha bulunmaktadır.

Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Sesinize doymak, frekansımızı sizinle paylaşmak istiyoruz. Sorularınız, önerileriniz veya müzik talepleriniz için bize aşağıdaki WhatsApp ve diğer yollarla ulaşabilirsiniz. WhatsApp ve aramlar için 0552 799 431. Facebook Yurt FM. Web sayfası yurtfm.org. Adres Yurt FM Çobanbey, Suriye. Bizimle iletişime geçin. Sesinize dünyaya duyaralım. Yurt FM, sizin sesiniz, sizin frekansınız.

açar. Sevgilim ne zaman kavuşacak? Sevgilim ne zaman kavuşacak?

hiç yalan dolan, böyle yaşar insan olan. Onur olsun bizden kalan, biz babadan böyle gördük. Biz babadan böyle gördük.

Öksüz kaldık bunca yıl senden ayrı. Kucakla bizleri ana vatanım. Bitsin bu ayrılık yetmez mi gayrı? Kucakla bizleri ana vatanım. Ayrıldık anadan sanki bir kuzu. Yanıyor içimin, tütmüyor közü. Ben Türkmen oğluyum, Türklüğün özü. Kucakla bizleri, ana vatanım.

Kerkük Türkmen mi sensiz bir çare? Bayır bucak yandı, yok mu bir çare? Türkiye'm yetiş bak kalıyor yare. Kucakla bizleri, kucakla bizleri ana vatanım. Adilşan, Adilşan sana hiç küsmüş değilim. Gönül bağlarımı kesmiş değilim. Bir kez sana yüzüm asmış değilim. Kucakla bizleri, kucakla bizleri ana vatanım. Ana vatanım.

Kulak ver sözüm ey Osmanoğlu, senden evvel tahta çıkan nice oldu. Her biri doğrunda kırdı küffarı, İslam diyarını açan nice oldu. Gemilerin dengizlerde yüzerdi, serkatıpların hattı hümmeyun yazardı. Ecnebiler satvatinle bezerdi, kılıcı üst başına asan nice oldu. Kışlalarda kırmızı fesler oynardı, matbahlarda türlü taam kaynardı. Çok yaşa sesinden dağlar inlerdi, hani ihtişamu anvan nice oldu. Sekiz ordu silah andaz dururdu, dengizde karada hükmün yerirdi. Ecnebi düşmanlar haraç verirdi, hani o saltanat o şan nice oldu. Karaya aka, Hicaz'a Yemen'e, Şam'a Irak'a, Kafkas'a Gürcü'ye, Dengiz'e Dağ'a, hani Rumeli Fezzan nice oldu. Bağdat'ı Basra'yı verdin biçare, hani Musul, hani Kütül Ammara, hani Hülle, hani Deşti Kerbela, hani Hicaz'ı Yemen nice oldu. Hani Bosna Hersek, hani İkrit, hani Kudüs-ü Şerif, Şam ile Beyrut, Halep-i Şahba'da var mı bir ümit, hani bunca Arap ürben nice oldu. Hani Tarablus Garp, hani Bengazi, unuttun mu ki Selanike-i Serzi, küffara terk eyledin Karadeniz'i, hani Sevahiller liman nice oldu. Ülkelerin pay pay oldu küffara, İngiliz, Fransız, Yunan, Bulgara, hepsini terk ettin, çıktın kenara, hani yıldız, hani çırağın nice oldu. 600 senelik tahtın sultanı, terk ettin milleti, mülkü, vatanı, muazzam-ı şehnişah el Osman'ı, hadim-ül harameyni hakan nice oldu. Sene 1340'ına geldi, takdir-i mukadder yerini buldu. Osmanlı devleti munkarit oldu, bozuldu o şöhret, o şan nice oldu. Din İslam milleti çekmekte ahı, ashab-ı şahat giydi siyahı, gönder aslanın ki alemi penahı, Hayber'in kapısını açan nice oldu. Din iman sahibi şaştı biçare, kafirler elinden kaldı esare, lütuf haktan başka yoktur medare, din yolunda sahibi Kur'an nice oldu. Halifeler hutbalarda anılmaz, bu yaramız haşradan olmaz, kavlu sendir, kattı sendir bir yanbaz, futuhat kapısını açan nice oldu. Sabreyle sultanım Rabbimiz gani, adalete sarıl, unutmaz seni, zulma yakın olma haddini tanı, zulüm ile yıkılan veren nice oldu. Munsuf ol sultanım, gücenme bana, hitam-ı saltanat yazılmış sana, takdir yazanın emri var buna, hani Sıddık Faruk Osman Ali nice oldu. Hani Şah Merdan Haydar Kerrar, hani Hasan Hüseyin Seyyidil Abrar, hani El Abbas Bağdat Şehriyar, hani Yezid ile Mervan nice oldu. Nice şahlar geldi olunmaz tadat, hani Kikavuz Şah, hani Keygabat, hani Behram-ı Kür, Şeddat bin Ad, hani Firavun ile Haman nice oldu. Hani Cibşid-i Dahhak, hani Kahraman, hani Hasr-ı Dar, hani Nuşirvan, hani Yusuf-u Davud, hani Süleyman, hani Nemrut ibn Kenan nice oldu. Her bir sultanın

diyarında çok gencimiz ruh verdi garipler diyarında. Bağvançı bağın ister, bağda çardağın ister, bir garip can çekende yolu torpağın ister. Garip boyun vurupti, yolunda yaş kurupti, siz yoksuz bayram aşığı boğazınızda durupti. Sil gözümün yaşını, söndür kalp ataş.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimiz, Nostaljik Şarkılar Kuşağı programımıza hoş geldiniz. Keyifli dinlemeler. Bizleri info@yurtfm.org internet sitemizden de takip edebilirsiniz. Dilek ve önerileriniz için 0348 813 5872 telefon numaramızdan ulaşabilirsiniz.

97.8 MHz Yurt FM'den tüm dinleyenlerimize keyifli vakitler dileriz. Sıradaki şarkımız Sibel Egemen'in seslendirdiği Hayret şarkısı.

Sıradaki şarkımız Işıl German'ın seslendirdiği Biliyorum O Sensin şarkısı.

Alo, buyurun. Alo. Anladım, sensin o. Konuş benimle, seni dinliyorum. Lütfen konuş. Konuş benimle lütfen. Bana 10

Konuş. Konuş benimle. Neden susuyorsun? Konuş. Suçu bende arıyorsun değil mi? Ama gene arıyorsun beni. Konuş lütfen. Lütfen konuş benimle.

97.8 MHz Yurt FM'den tüm dinleyenlerimize keyifli vakitler dileriz. Sıradaki şarkımız Banu'nun seslendirdiği Dert Olur şarkısı.

97.8 MHz Yurt FM'den tüm dinleyenlerimize keyifli vakitler dileriz. Sıradaki şarkımız Ali Kocatepe'nin seslendirdiği Hey Gidi Dünya şarkısı.

ayrıca sevmedim. Bir coştuğumu durdurak bilmez bu yürek. Yüreğini isterim. Yürek ister benimle sevişmek. Ya adam gibi ya da çek git. Her gün biraz daha zorlaşarak çıldırtmaksa niyetim. Ama seviyorsan yeter ki. Ki zaten yüreği ortaya koyduk. Tamam o zaman. Ben bir deli çocuk. Ama ısmarlama aşklara tahammülüm yok artık.

Kadınlar kurtaracak dünyayı. Gözleri kocaman. Mavi. Kara. Ela. Kahverengi. Yeşil. Boyları selvi.

Orta Selvi, Az Selvi. Bakışlarına, boylarına, huylarına kurban olduğumuz kadınlar. Öyle ki değil kalkan ele, kalkan kaşa bile baktığında utandıracak kadınlar. Yalan ötesi verisi, var olan anamız, yarimiz, kızımız, kardeşimiz, kadınlarımız, kadınlarımız, kadınlarımız, sebebimiz.

Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi.

sesinize doymak, frekansımızı sizinle paylaşmak istiyoruz. Sorularınız, önerileriniz veya müzik talepleriniz için bize aşağıdaki WhatsApp ve diğer yollarla ulaşabilirsiniz. WhatsApp ve aramlar için 0552 799 431. Facebook Yurt FM. Web sayfası yurtfm.org. Adres Yurt FM Çobanbey, Suriye. Bizimle iletişime geçin. Sesinize dünyaya duyaralım. Yurt FM, sizin sesiniz, sizin frekansınız.

0: Yunus Emre Enstitüsü sunar. Türk Sineması.
1: Türkiye'nin ünlü sinema oyuncuları. Türkan Şoray. Türkan Şoray Türk sinemasının sultanıdır. Türk milletinin en sevdiği kadın oyuncudur. Güzelliği ve oynadığı filmlerdeki rolleriyle insanların beğenisini kazanmıştır. Şoray oyuncu olmakla birlikte hem senaryo yazarı hem de yönetmendir. Dünyada en fazla filme sahip kadın oyunculardan biridir. Türkan Şoray ilk filmlerinde İstanbullu kadın karakterleri oynamıştır. Sonraki filmleriyle birlikte Türk sinemasında artık Anadolu kadınının simgesi ve yüzü olmuştur. Türkan Şoray, ressam Nuri İyem'in tablolarındaki Anadolu kadınıdır. Ünlü Türk yazarı Ahmet Hamdi Tanpınar bu tablolar için şunu söyler: "Bir heykel kadar sımsıkı, yeşil mehtap aydınlığı kadar."

0: zarif, eski fresk ve ikonalar kadar yalın. Nuri İyem'in tablolarında çekingen, güzel ve hüzünlü kadın yüzleri vardır. Bu yüzlerin hepsi sinemada Türkan Şoray'da vardır. Bu sebeple Şoray, Türk kadınını temsil eder. Şoray'ın oynadığı filmlerde hem Anadolu gerçekliği hem kadınların dramı vardır. Türkan Şoray'ın en ünlü filmleri şunlardır: Acı Hayat, Vesikalı Yarim, Cemo, Dila Hanım, Deprem, Selvi Boylum Al Yazmalım, Mine, Dönüş, Azap.
1: Yunus Emre Enstitüsü sundu.
2: Yurdumuzun sesi Yurt FM.

0: Yeter artık, konuş dilim Türkmeni. Tılafar'dan 51 bin ses geldi. Hasrat gitti, dergişlerdi zamanı. İnan ağam çok gönlüme hoş geldi. Aç gül sıfrayı tılafarım cihana, ser yarpağı koy ulaşsın her yana. Havalandır bayrağımız asmana, her gelenler hak yoluna hoş geldi. Tılafarım ben Türkmenem uyağam, İnan ağam yatmamışam sayağam. Ben Irak'am, ben kalayam, ben dağam. Her gelenler Türk eline hoş geldi. Her gelenler Türk eline hoş geldi.
1: Yurdumuzun sesi Yurt Efendi.

0: Hoş geldiniz. Nasıl yardımcı olabilirim?
1: Hoş bulduk. Ben kitaplara bakıyordum.
0: Buyurun, rahat olun. Ne tür kitaplara bakıyorsunuz?
1: Şiir.
0: Bakın, hemen sağ tarafınızda şiir kitapları. Nerelisiniz?
1: Fas.
0: Hangi şehrinden?
1: Marrakeş.
0: Kırmızı şehirdensiniz demek.
1: Nereden biliyorsunuz?
0: Sessiz dostlarımdan, kitaplardan yani. Bakın, bu kitapların hepsi benim dostumdur. Öylece durup zamana meydan okurlar. İlgilenirseniz onlarla size neler neler anlatırlar. Marrakeş'te Sesler diye bir kitap var. Okudunuz mu?
1: Hayır, okumadım.
0: Elias Canetti bu kitapta kadim şehriniz Marrakeş'i anlamaya çalışır. Marrakeş'in gündelik hayatı, çarşıları, türbeleri, dilencileri, develeri, sözlü kültürü, insanlarındaki o renklilik, canlılık, doğallık. Kısacası Marrakeş'te yaşamın ritmi hayrete düşürür Canetti'yi.
1: Çok merak ettim. Hemen alıp okuyacağım.
0: Marrakeş'in anlamı ne?
1: Tanrı'nın ülkesi anlamına geliyor. Berberice bir kelime.
0: Şimdi söyleyin bakalım. Neden geldiniz Tanrı'nın ülkesinden medeniyetlerin beşiği Anadolu'ya?
1: Tanışmak için.
0: Kiminle tanışmak için?
1: Yunus Emre'nin torunlarıyla tanışmak için.
0: Yunus'u nereden biliyorsunuz siz?
1: Ben Arapça ve Fransızca biliyorum. Bir gün Marrakeş'te sizinki gibi bir sahafta Fransızca bir kitap gördüm. Üzerinde Yunus Emre Divanı yazıyordu. Kitabı açtım ve ilk şiiri okudum.
0: Bildik gelenler geçtiler, gördük konanlar göçtüler. Aşk şarabın içen canlar, uymaz göçmeye konmaya.
1: Ezbere biliyorsunuz.
0: Niye şaşırıyorsunuz? Yunus bu. Sizi ta Kuzey Afrika'dan alır, buraya getirir. Bize de aşk diyarını gezdirir. Sonra ne oldu? Anlatın lütfen.
1: Sonra kitabı elimden bırakamadım. Kitaptaki bütün şiirleri okudum. Yunus Emre'yi araştırdım, ilahilerini dinledim, çok etkilendim. Yunus Emre'yi aslından okumaya, buraya gelip bu kültürü tanımaya, Yunus'un torunlarıyla tanışmaya karar verdim.
0: Sevdiniz mi Yunus'un torunlarını?
1: Evet, bu ülkeyi, bu ülkenin insanlarını seviyorum.
0: Peki nasıl yaşıyorsunuz? Nerede kalıyorsunuz?
1: Bir yıl sadece Türkçe kursuna gittim. Çok güzel geçti. Ama param bitmişti. İyi tarafı artık Türkçe biliyordum. Tercüme bürolarına başvurdum ve tercüme yapmaya başladım. Kalan zamanlarımda turistlere rehberlik de yapıyorum.
0: Çok güzel. O zaman artık buralardasın.
1: Evet, öyle gözüküyor.
0: Ben adınızı sormayı unuttum.
1: Benim adım Yusuf. Sizin adınız ne?
0: Benim adım da Alper.
1: Çok memnun oldum.
0: Ben de Yusuf. Gidiyor musun yoksa?
1: Ben aslında sizden kitap almaya gelmiştim. Bana birkaç kitap tavsiye edebilir misiniz?
0: Olur tabii, memnuniyetle. Şiir sever misiniz?
1: Evet, şiiri çok severim. Kendim de küçük şiirler yazıyorum.
0: Çok güzel. Ben mesela Sezai Karakoç'un şiirlerini çok severim. Sana da tavsiye ederim. Bence bugünün Yunus Emre'si odur. Türkiye'nin en önemli şairlerinden ve düşünürlerinden biridir. Yaklaşık 60 kitabı var.
1: Çok merak ettim. Kitaplarını görebilir miyim? Ne tarafta?
0: Sezai Karakoç'un tüm kitapları şu iki rafta. Bak hemen şurada.
1: Başlangıç için hangi kitabını önerirsiniz?
0: Ben Şah Damar, Körfez, Sesler kitabını çok severim. Baksana, köşe şiirinden küçük bir bölüm okuyayım. Saçlarını kimler için bölük bölük yapmışsın? Saçlarını ruhumun evliyaların görülen, tarif edilmez güllerin yankısı gözlerin. Gözlerin kaç kişinin gözlerinde gezinir? Sen kaç köşeli yıldızsın? Fabrika dumanlarında resmin, kirli ve temiz haritaları doldurmuşsun. Hatırasız ve geleceksiz bir iç deniz gibi aşka veda etmiş topraklarda durmuşsun. Benim geçmiş zaman içinde yan gelip yattığıma bakma. ben geleceğin kara gözlü zalimlerindenim. Bir tek köşen bile ayrılmamışken bana, var olan ve olacak olan bütün köşelerinin sahibi benim. Ben geleceğin kara gözlü zalimlerindenim. Sen kaç köşeli yıldızsın? Nasıl, beğendin mi bu şiirin ilk bölümü?
1: Çok güzel bir şiir, çok beğendim. Bu kitabı alabilir miyim? Fiyatı ne kadar?
0: Bu kitap benim sana hediyem olsun.
1: Sağ olun ama kabul edemem.
0: Lütfen kabul et. Sadece küçük bir hediye.
1: Peki, çok teşekkür ederim Alper Bey. Tanıştığımıza çok memnun oldum.
0: Ben de Yusuf. Ben de çok memnun oldum. Bu şiirleri oku. Bir dahaki gelişinde Sezai Karakoç konuşalım, olur mu?
1: Peki, olur. Tekrar çok teşekkür ederim. Allah'a ısmarladık.
0: Güle güle Yusuf.

0: gittin ya, kitledin gönlü. Hayal bile kısır döngü. Geçirdim böyle ömrü. Yazık ettim, derdindeyim. Yüreğime köz bıraktın. Silinmez bir iz bıraktın. İki yaşlı göz bıraktın. Tutamadım, derdindeyim. Şu feleğin işine bak. Senin için düşene bak. Sen gül oyna, neşene bak. Ben kederde, derdindeyim.
1: Haberim
0: yok yıl iklimden. Ayna korkuyor şeklimden.

zırhlı araçlar, kirpi. Kirpi BMC tarafından personel taşıma amacıyla üretilen mayına ve pusuya karşı korumalı MIRAP sınıfına mensup 4x4 zırhlı araçtır.

Türk ordusunun PKK terör örgütüyle uzun yıllar süren mücadelesi sırasında duyulan ihtiyaca binaen ve bu tecrübelerin getirdiği teknik birikimin bir ürünü olarak ortaya konan kirpinin üretimine 2009 yılında başlandı.

Kirpi Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından iç güvenlik ve sınır ötesi operasyonlarda yoğun bir şekilde kullanılır. Kirpi'nin gelişen savaş doktrini ve ihtiyaçlara yönelik çeşitli varyantları geliştirildi.

Ukrayna ve Katar başta olmak üzere birçok ülke tarafından sipariş ve tedarik edildi. Patlak lastik ile 40 kilometreye yakın mesafe yol alabilen kirpinin maharetleri Ukrayna-Rusya savaşından düşen görüntülerle gündeme geldi.

kirpi, kirpi ambulans, kirpi 6x6, kirpi 2 bunlara örnek gösterilebilir. Araç özellikle mayın ve el yapımı patlayıcılara karşı koruma sağlayarak personelin güvenliğini en yüksek seviyede tutmayı amaçlar.

Kirpi V şeklindeki gövde yapısı ile mayın ve patlayıcıların etkisini dağıtarak aracın devrilmesini ve içindeki personelin zarar görmesini önler. Balistik koruması ile hafif ve orta düzeyde ateşli silahlara karşı dayanıklıdır. Gövde tasarımı mayın ve el yapımı patlayıcıların patlama etkilerini absorbe edecek şekilde optimize edilmiştir.

Özellikle mayınlı bölgelerde güvenli geçiş sağlamak amacıyla zırh takviyeleri ve dayanıklı alt gövde yapısına sahiptir. Performans maksimum saatte 105 km hız, 800 km menzil, %60 eğim tırmanma ve %30 yan eğik gidebilme, 40 cm karda ve 1.2 metre suda gidebilme. Opsiyonel donanımlar sis havanları, araç dış lastik, kendini kurtarma vinci, atış yeri tespit cihazı, RPG koruma ağı, araç içi yangın söndürme sistemi, karıştırma sistemleri.

0: sakın onlara uyma. Yunus Emre Enstitüsü Kültür Serisi Seviye B2-C1. Mimar Sinan.
1: Mimar Sinan'ın eserleri. Camiler. Mimar Sinan toplam 93 cami yapmıştır. Bunlardan bazıları şunlardır: Selimiye Camisi, Sultan II. Selim Camisi. Mimar Sinan Selimiye Camisi için ustalık eserim demiştir. Yapımına 1568 yılında başlanmıştır. Caminin 27 Kasım 1574 Cuma günü açılması planlanmış, ancak bu cami 2. Selim'in ölümünden sonra 14 Mart 1575'te ibadete açılmıştır. Bir tepe üzerinde bulunan Selimiye'de daha önceki hiçbir camide görülmemiş bir teknik kullanılmıştır. Süleymaniye Camisi, Kanuni Sultan Süleyman Camisi. Süleymaniye Camisi, Kanuni Sultan Süleyman adına 1551-1558 yılları arasında inşa edildi. Süleymaniye Camisi, medrese, kütüphane, hastane, hamam, imaret ve dükkanlardan oluşan Süleymaniye Külliyesi'nin bir parçasıdır. Şehzadebaşı Camisi. Şehzadebaşı Camisi, İstanbul'un Şehzadebaşı semtindedir. Bu cami, Kanuni Sultan Süleyman tarafından 1543'te 22 yaşındayken ölen oğlu Şehzade Mehmet adına yaptırıldı. Bu caminin ikişer şerefeli çift minaresi vardır. Caminin bahçesinde imaret, medrese, aşevi ve türbeler bulunmaktadır. Mimar Sinan'ın yaptığı en renkli cami bu camidir. Haseki Camisi. Haseki Camisi, İstanbul'un Fatih ilçesinde Haseki ile Cerrahpaşa semtleri arasındadır. Bu cami, Kanuni Sultan Süleyman'ın eşi Hürrem Sultan için yaptırıldı. Bu caminin yapımına 1538'de başlandı ve 1551 yılında yapımı

tamamlandı. Mihrimah Sultan Camisi. Mihrimah Sultan Camisi İstanbul'da Edirne Kapı'dadır. Kanuni Sultan Süleyman'ın kızı Mihrimah Sultan tarafından 1562-1565 yılları arasında yaptırıldı. Dikdörtgen planlı caminin etrafında medrese, mektep, türbe ve hamamlar vardır. Mihrap ve minber taş işçiliğinin en güzel örneklerine sahiptir. Sokullu Mehmet Paşa Camisi. Sokullu Mehmet Paşa Camisi İstanbul'dadır. Mimar Sinan tarafından 1578'de Sokullu Mehmet Paşa adına yaptırıldı. Selimiye Camii stilinde yapılmış olan caminin alt tarafı mahzendir. Bu cami denize yakın bir camidir ama temeli çok sağlamdır. Kılıç Ali Paşa Camisi. Kılıç Ali Paşa Camisi, Kaptanı Derya Kılıç Ali tarafından Tophane semtinde 1580 yılında yaptırılmıştır. Caminin türbe, medrese ve hamamdan oluşan bir de külliyesi vardır. Kubbenin iki yanındaki yarım kubbeleri, diğer iki yanındaki kemerleri ve duvarlarıyla bu cami Ayasofya'nın küçük bir kopyasıdır. Caminin mihrabındaki çiniler İznik'in en ünlü çinileridir. Sinan Paşa Camisi. Sinan Paşa Camisi Beşiktaş iskelesinin karşısındadır. 1550-1553 yılları arasında Osmanlı'nın kaptanı deryası olan Sinan Paşa tarafından yaptırıldı. Sinan Paşa 1553 yılında öldüğü zaman cami hala inşaat halinde bulunuyordu. Bu cami 1555 yılında tamamlandı. Kara Cami. Kara Cami, Sofya'da 1528 yılında Kanuni Sultan Süleyman'ın emriyle Mimar Sinan tarafından yapıldı. Minaresinin kara taşlarından dolayı bu camiye Kara Cami denildi. Bu cami 1903 yılında kiliseye dönüştürüldü. Bu yapı günümüzde Bulgaristan sınırları içindedir ve Sveti Sedmoç Hiçlenisti Kilisesi olarak bilinmektedir.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti sağlık alanında dünyada parmakla gösterilen bir konuma ulaştı. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Samsun Şehir Hastanesi'nin açılışını gerçekleştirdi. 234 bin metrekare alana inşa edilen hastane, 1458 yatak, 230 yoğun bakım yatağı, 40 ameliyathane ve 320 poliklinik kapasitesine sahip. Tesiste 458'i uzman hekim olmak üzere 5419 sağlık çalışanı görev yapacak. Erdoğan, yaklaşık 17 milyar liralık yatırımla tamamlanan hastanenin Samsun ve bölgenin sağlık üssü olacağını söyledi. Türkiye Cumhuriyeti genelinde 27 şehir hastanesinin tamamlandığını belirten Erdoğan, yapımı süren 13 şehir hastanesinin de hizmete alınacağını açıkladı.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Fidan, Suriye Devlet Başkanı Şara ile görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Şam temasları kapsamında Suriye Devlet Başkanı Ahmet Şara ile görüştü. Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani tarafından karşılandı. Ardından Şeybani ile de bir araya gelen Fidan, Suriye'de

Talibani ile Şam'da bir araya geldi. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye'nin başkenti Şam'da mevkidaşı Esad Hasan Şeybani ile bir araya geldi. Şeybani, Türkiye Cumhuriyeti-Suriye ilişkilerinin hızla ilerlediğini söyledi. İki ülke arasında 40 anlaşma ve mutabakat zaptı imzalandığını belirten Şeybani, ticaret hacminde hedefin 10 milyar dolar olduğunu açıkladı. Şeybani ayrıca 8 Aralık 2024'ten bu yana Türkiye Cumhuriyeti'nden 700 binden fazla Suriyelinin ülkesine döndüğünü bildirdi. İsrail saldırılarına da değinen Şeybani, Türkiye Cumhuriyeti'nin Suriye'nin egemenliğine verdiği desteğe teşekkür etti.

olarak terk edilmiş bebekleri koruyucu ailelere vermeye başladığını söyledi. Türkiye Cumhuriyeti'nde 43 gündüz aktif yaşam merkezi açıldığını belirten Göktaş, çocukların sosyal medyada günlük ortalama 3,5 saatten fazla vakit geçirdiğini de açıkladı.

fuarı Türkiye Cumhuriyeti ve bölge ülkelerini buluşturdu. Suriye'nin başkenti Şam'da düzenlenen Uluslararası Yeniden İmar Şam Fuarı Türkiye Cumhuriyeti ve bölge ülkelerinden temsilcileri bir araya getirdi. Fuarda TOKİ başta olmak üzere Türkiye Cumhuriyeti ve Körfez ülkelerinden 45 kuruluş stand açtı. Türkiye Cumhuriyeti Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Ömer Bulut, Türkiye Cumhuriyeti'nin kentsel dönüşüm ve sosyal konut tecrübelerini Suriye tarafıyla paylaştıklarını söyledi. Bulut, Türk firmalarının Suriye'deki yatırım fırsatlarını değerlendirebileceğini belirterek, ülkenin şehirlerinin kendi kültürlerine uygun şekilde yeniden imar edileceğini ifade etti.

arasında işbirliği görüşüldü. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, İtalya Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Ricardo Guariglia'yı Şam'da kabul etti. Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi ve ortak çıkar alanlarında işbirliğinin geliştirilmesi ele alındı.

Kalesi Güney Kore'de programa katılıyor. Suriye Eğitim ve Öğretim Bakanlığı heyeti dijital dönüşüm, yapay zeka ve eğitim yönetimi alanlarında Güney Kore'nin deneyimlerinden yararlanmak üzere Seul'de eğitim programına katılıyor. KOYKA kapsamında düzenlenen programda eğitim sisteminin geliştirilmesi, dijital yönetişim ve yapay zeka teknolojilerinin kullanımı ele alınıyor. Heyet ayrıca Güney Kore'deki eğitim ve teknoloji kurumlarını ziyaret ederek uygulamaları yerinde inceleyecek.

Hamada 84 yeniden imar projesi başlatıldı. Suriye'nin Hama kentinde yerinden edilenlerin evlerine dönüşünü desteklemek amacıyla 84 proje başlatıldı. Kamplarsız Suriye kapsamında yürütülen projeler 70 belde ve köyü kapsıyor. Yaklaşık 7,5 milyon dolarlık projeler arasında 40 eğitim, 18 kanalizasyon, 16 su, 6 sağlık ve 4 yol ve altyapı çalışması bulunuyor. Hama Valiliği çalışmaların altyapı ve hizmet tesisleri yeniden kullanılabilir hale gelene kadar sürdürüleceğini açıkladı.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

0: Yunus Emre Enstitüsü sunar. Türk Sineması.
1: Türkiye'nin ünlü sinema oyuncuları. Türkan Şoray. Türkan Şoray, Türk sinemasının sultanıdır. Türk milletinin en sevdiği kadın oyuncudur. Güzelliği ve oynadığı filmlerdeki rolleriyle insanların beğenisini kazanmıştır. Şoray, oyuncu olmakla birlikte hem senaryo yazarı hem de yönetmendir. Dünyada en fazla filme sahip kadın oyunculardan biridir. Türkan Şoray ilk filmlerinde İstanbullu kadın karakterleri oynamıştır. Sonraki filmleriyle birlikte Türk sinemasında artık Anadolu kadınının simgesi ve yüzü olmuştur. Türkan Şoray, ressam Nuri İyem'in tablolarındaki Anadolu kadınıdır. Ünlü Türk yazarı Ahmet Hamdi Tanpınar bu tablolar için şunu söyler: "Bir heykel kadar sımsıkı, yeşil mehtap aydınlığı kadar zarif, eski fresk ve ikonalar kadar yalın." Nuri İyem'in tablolarında çekingen, güzel ve hüzünlü kadın yüzleri vardır. Bu yüzlerin hepsi sinemada Türkan Şoray'da vardır. Bu sebeple Şoray, Türk kadınını temsil eder. Şoray'ın oynadığı filmlerde hem Anadolu gerçekliği hem kadınların dramı vardır. Türkan Şoray'ın en ünlü filmleri şunlardır: Acı Hayat, Vesikalı Yarim, Cemo, Dila Hanım, Deprem, Selvi Boylum Al Yazmalım, Mine, Dönüş, Azap.
0: Yunus Emre Enstitüsü sundu.

Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Sesinize doymak, frekansımızı sizinle paylaşmak istiyoruz. Sorularınız, önerileriniz veya müzik talebileriniz için bize aşağı bakın. WhatsApp ve diğer yollarla ulaşabilirsiniz. WhatsApp ve aramlar için 0552 799 431. Facebook Yurt FM. Web sayfası yurtfm.org. Adres Yurt FM Çoban Bey, Suriye. Bizimle iletişime geçin. Sizinize

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti sağlık alanında dünyada parmakla gösterilen bir konuma ulaştı. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Samsun Şehir Hastanesi'nin açılışını gerçekleştirdi. 234 bin metrekare alana inşa edilen hastane, 1458 yatak, 230 yoğun bakım yatağı, 40 ameliyathane ve 320 poliklinik kapasitesine sahip. Tesiste 458'i uzman hekim olmak üzere 5419 sağlık çalışanı görev yapacak. Erdoğan, yaklaşık 17 milyar liralık yatırımla tamamlanan hastanenin Samsun ve bölgenin sağlık üssü olacağını söyledi. Türkiye Cumhuriyeti genelinde 27 şehir hastanesinin tamamlandığını belirten Erdoğan, yapımı süren 13 şehir hastanesinin de hizmete alınacağını açıkladı.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Fidan, Suriye Devlet Başkanı Şara ile görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Şam temasları kapsamında Suriye Devlet Başkanı Ahmet Şara ile görüştü. Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani tarafından karşılandı. Ardından Şeybani ile de bir araya gelen Fidan, Suriye'deki temaslarını sürdürdü.

verdiğini söyledi. İki ülke arasında 40 anlaşma ve mutabakat zaptı imzalandığını belirten Şeybani, ticaret hacminde hedefin 10 milyar dolar olduğunu açıkladı. Şeybani ayrıca 8 Aralık 2024'ten bu yana Türkiye Cumhuriyeti'nden 700 binden fazla Suriyelinin ülkesine döndüğünü bildirdi. İsrail saldırılarına da değinen Şeybani, Türkiye Cumhuriyeti'nin Suriye'nin egemenliğine verdiği desteğe teşekkür etti.

Cumhuriyeti'nin koruyucu aile modeli uygulanmaya başlandı. Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Suriye'de Türkiye Cumhuriyeti'nin koruyucu aile modelinin uygulanmaya başlandığını açıkladı. Bakan Göktaş, Suriyeli yetkililerin Türkiye Cumhuriyeti'ne örnek alarak terk edilmiş bebekleri koruyucu ailelere vermeye başladığını söyledi. Türkiye Cumhuriyeti'nde 43 gündüz aktif yaşam merkezi açıldığını belirten Göktaş, çocukların sosyal medyada günlük ortalama 3,5 saatten fazla vakit geçirdiğini de açıkladı.

Türkiye Cumhuriyeti ve bölge ülkelerini buluşturdu. Suriye'nin başkenti Şam'da düzenlenen Uluslararası Yeniden İmar Şam Fuarı, Türkiye Cumhuriyeti ve bölge ülkelerinden temsilcileri bir araya getirdi. Fuarda TOKİ başta olmak üzere Türkiye Cumhuriyeti ve Körfez ülkelerinden 45 kuruluş stand açtı. Türkiye Cumhuriyeti Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Ömer Bulut, Türkiye Cumhuriyeti'nin kentsel dönüşüm ve sosyal konut tecrübelerini Suriye tarafıyla paylaştıklarını söyledi. Bulut, Türk firmalarının Suriye'deki yatırım fırsatlarını değerlendirebileceğini belirterek, ülkenin şehirlerinin kendi kültürlerine uygun şekilde yeniden imar edileceğini ifade etti.

arasında işbirliği görüşüldü. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, İtalya Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Ricardo Guariglia'yı Şam'da kabul etti. Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi ve ortak çıkar alanlarında işbirliğinin geliştirilmesi ele alındı.

yönetim heyeti Güney Kore'de programa katılıyor. Suriye Eğitim ve Öğretim Bakanlığı heyeti dijital dönüşüm, yapay zeka ve eğitim yönetimi alanlarında Güney Kore'nin deneyimlerinden yararlanmak üzere Seul'de eğitim programına katılıyor. KOYKA kapsamında düzenlenen programda eğitim sisteminin geliştirilmesi, dijital yönetişim ve yapay zeka teknolojilerinin kullanımı ele alınıyor. Heyet ayrıca Güney Kore'deki eğitim ve teknoloji kurumlarını ziyaret ederek uygulamaları yerinde inceleyecek.

Hama'da 84 yeniden imar projesi başlatıldı. Suriye'nin Hama kentinde yerinden edilenlerin evlerine dönüşünü desteklemek amacıyla 84 proje başlatıldı. Kamplarsız Suriye kapsamında yürütülen projeler 70 belde ve köyü kapsıyor. Yaklaşık 7,5 milyon dolarlık projeler arasında 40 eğitim, 18 kanalizasyon, 16 su, 6 sağlık ve 4 yol ve altyapı çalışması bulunuyor. Hama Valiliği çalışmaların altyapı ve hizmet tesisleri yeniden kullanılabilir hale gelene kadar sürdürüleceğini açıkladı.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

ama hep seni, hep bizi içiyorum. Her gece kederdeyim, durmadan içiyorum. Sevda ektim kalbime, yalnızlık biçiyorum.

0: Yunus Emre Enstitüsü sunar.
1: Kardeşlik çağrısı. Farklı coğrafyalarda yaşasak da, dillerimiz ve renklerimiz farklı olsa da, insan olma paydasında birleşiyoruz. Az veya çok benzer dertlerimiz ve devalarımız var. Birbirimizi anlamak zorundayız çünkü bu koca dünyada beraber yaşıyoruz. Tüm dillerin ötesinde bir sevgi diline ihtiyacımız var. Çağrımız insanlığadır. Sizleri bu dili hissetmeye davet ediyoruz. Kardeşlik çağrısı.

0: Efendim merhabalar, saygılar, sevgiler. Programımızı, kardeşlik çağrısı programımızı yine Ahmet Fadlallah hocamla sürdürüyoruz. Ahmet Fadlallah hocamın macerasında, hikayesinde çok önemli konulara değinerek 2016 yılına kadar geldik. 2016 yılında artık Ahmet Fadlallah hocam Yunus Emre Enstitüsü'nün kuruluşuna hem şahit oldu, hem destek oldu, hem de ön ayak oldu. Yunus Emre Enstitüsü 2016 yılında kuruldu hocam, değil mi?
1: Evet efendim.
0: Artık resmen kuruldu. Önceleri bir okutmanla veya iki okutmanla sürdürülürken çalışma, değil mi?
1: Türkolojideyken.
0: Evet, Türkolojideyken. İki okutmanla sürdürülen çalışma artık Yunus Emre Enstitüsü'nün Sudan'da bir kültür merkezine kavuşmasıyla nihayetlendi ve başladı. Yani bir macera orada Yunus Emre Enstitüsü'nün kurulmasıyla sona ermiyor. Başka bir boyut kazanıyor. Daha iyi bir boyut kazanıyor sanırım. Dilerseniz buradan bir giriş yapalım. Sonra Türkiye'ye girişinize, artık Türkiye'de ikamet edişinize kadar sürdürelim sohbetimizi.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselam ala Resulillahil amin. Ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Thümme amma ba'd. Merhaban. Arapça konuşacaktım. Merhaba ila baramiji ila barnamijina da'wa ila al-ukhuwa marratan ukhra el-perbe ile beraber inşallah bu programa devam edeceğiz. Efendime söyleyeyim, geçen programda ya da geçen konuşmamızda işte 2016'ya kadar geldik.
0: Evet.
1: Ve şöyle diyeyim, şimdi 2015-2016 hamdolsun bizim üniversitedeki Türkoloji bölümümüzdeki faaliyet devam ediyor oradayken. Tabii bu arada 3. sınıfa geldik. Yani ilk kuşak 3. sınıfa geldi. Türkçe'de devam ediyoruz.
0: Evet.
1: Yunus Emre Enstitüsü gittikçe bize de ilgileniyor.

0: burada yani protokolümüzü hasebiyle şöyle anlatayım. Bizim oradaki çalıştığımız üniversitede ve Türkoloji bölümünün ya da Türkoloji bulunduğu üniversitede, o üniversitede kızlar bölümleri farklı, erkeklerin bölümleri farklı. Üniversitenin şeysi bu. Yani şekli bu. Bunun için Yunus Emre Enstitü, yani burada merkezden, dediler ki sizin orada Sudan'da iki merkeziniz, daha doğrusu iki Türkoloji bölümünüz var. Çünkü erkeklerin bölümü ayrı, mekanı da ayrı, yeri de ayrı, kampüsü de ayrı, kızlarınkinde ayrı. O yüzden 3. senede ve sınıflar gittikçe çoğalıyor, öğrenciler gittikçe de Türkçe artık tanılıyor, reklamla da yapılıyor. İşte millet zaten Türkiye ve Türkiye yıldızı parlayınca görüyorlar ve Türkçe bölümüne, Türkoloji bölümüne müracaat edenleri bir sene artıyor.
1: Evet.
0: Bu sefer Yunus Emre Enstitü, zaten sen bir hocasın orada, bir de bir Türk hoca var. 2. senede 2 hoca gönderdiler bize. Böyle 3 hocayla devam ettik. Sonradan 3. senede 3 hoca gönderdiler bize.
1: Enstitü kurulmadan.
0: Tabii enstitü o arada aşama hazırlık yapılıyor, bina evet. tutuluyor. Kurucu müdür de geldi ve beraber tabii biz bunu, benim misafirim aslında, zaten hani dedim ya, Türkiye'den kim geliyorsa heyetlerden benim misafirim. Bir de Yunus Emre Enstitü benim aynı alanımda. O yüzden hemen kalkıp hatırlarsınız yani üniversitede işte bu gelen hoca bizim misafirimiz gibisinden.
1: Tabii
0: bu gelecek. Evet, bu gelecek müdürü de bizim misafirimiz diye evet. beraber koşturuyorduk yani. Yeri bulduk, tespit ettik. İşte muvafakatları vesaire. Sonra devam ediyor. Ve nihayet kuruldu. İzinler alındı. Yunus Emre Enstitü kuruldu. Müdür B geldi. Bir de yanında bir okutman geldi. Tabii bu sefer Sudan'da, bizim başkentte, iki yer Türkçe eğitimi veren yer, Türkoloji bölümümüzden hariç, hem TİKE'deki o kursumuz vardı, hem de Yunus Emre Enstitü. TİKE'deki öğrencilerimiz Yunus Emre Enstitü'nün öğrencilerini ilk tohumu olarak oraya evet. buraya geldiler. Orada biraz Türkçe bilenleri, seviye tespiti yapıldı. İşte A2'de başladılar. Diğerleri de A1'de başladılar. Evet. Ve bu şekilde Yunus Emre Enstitü devam etti. Çok güzel bir yerde. Ve faaliyetleri hala devam ediyor orada. Yunus Emre faaliyetleri devam etti.
1: Evet.
0: Biz ne yaptık? Onlarla irtibatımız devam ediyoruz. Türkoloji bölümü öğrencilerimiz buraya geliyorlar. Kütüphaneden istifade ediyorlar. Müdür Bey de zaten böyle bir potansiyel hazır zaten bulmuştu ve devam ediyoruz. Tabii bu arada benim yoğunluğum da devam ediyordu. Şöyle ki Türkoloji bölümünün başkanlığı da var.
1: Evet.
0: Ayrıca üniversite bizim Diller Fakültesini dekanlığı da verdiler. Hatta rektör bey dedim ki ya bizim Türkoloji bölümümüz de var. Bu arada o bölümün başındayım. Yanımda bir iki tane hoca var. Arapça da bilmiyorlar. O yüzden yok siz yaparsınız diye. Bir de Türkoloji bölümünü diğer bölümlerden daha böyle aktif hale geldiği için, gördükleri için işte bu bölümden bir tanesi dekan olsun diye. Hmm. Tamam dedik. Başladık.
1: Bir görev daha aldınız.
0: Bir yani. Görev daha.
1: Evet.
0: Bununla beraber tabii Türkiye'den gelen heyetlerin tercümeleri vesaire, bunlara da devam ediyorduk. Bu sefer yoğunluktan biraz rahatsızlandım işte. O evet, hastalık evet. söz konusu oldu. Ve düştüm yani. Grev başındayken de düştük. Ders verirken de düştüm yani tabiri caizse. Böyle dışarı çıktık. Ondan sonra hastaneye kaldırdılar. Ve kriz geçtik.
1: Evet evet. Orayı hatırlarsanız uzunca anlatmıştık.
0: Evet evet.
1: Türkiye'ye geliş süreciniz var orada
0: doğru,
1: değil mi?
0: Doğru.
1: O süreçte ambulans uçakla geldiniz.
0: Evet. Aynen geçen
1: oraları evet.
0: Hastaneden
1: evet.
0: işte o vesileyle Türkiye artık tekrar 2016 başında oradan da buraya geldik işte o ambulans uçağıyla.
1: Bir burada. Süre tedavi oldunuz burada.
0: Evet burada üniversitede hastanede bir ay yattık 29 evet. gün. Sonra ameliyat da olduk. Tabii kalp nakil adayının oldu. Sonradan kalp biraz faaliyetleri daha doğrusu çalışmaya başladığı için cihaz taktılar. Taşıyorum şimdi bir pil cihaz takviye yani. Onu da taşıyorum. Ve burada artık 2016'dan beri Türkiye'de yaşıyorum. Neden? Çünkü doktor da o sıcak ve nemli yerler mekanları, daha doğrusu iklimi bizim kalpteki hastalığını dokunuyormuş. Hmm. O yüzden doktor diyor ki gidemezsin, böyle bir çalışma yapamazsın. kuru bir havada bulunman lazım. Kuru bir iklim havası.
1: Ankara gibi.
0: Ankara gibi.
1: Evet, tam da yeni.
0: Tabii burada hem hastane de burada. O yüzden burada kaldık yani. Bir iki derken yani, doktora dedim ki ya, evet. 1,5 sene yattım. Yani hastaneden çıktıktan sonra hiç hareket edemezsin. Yani böyle birinci kata da ikinci kata da böyle merdiven kullanamazsın. Fazla bir efor sarf etmemek için böyle bir tavsiyede bulundu. Hastanenin hemen dibinde bir daire tuttuk. İşte 1,5 sene yattım yani. Sadece bulunduğum yerde. İlaçlar kullanıyorum. Kontrole gidip geliyorum. Ve bunu bitince tabii aslında insanlar Sudan'a hani beni gönderdiklerinde, daha doğrusu oradan buraya geldiklerinde durum çok kritikti ve insan bu ölecek diye, ama burada tekrar bir hayat bahşedildi. Tabii ölüm şeyle gelmiyor, yani hastalıkla değil, ecel gelir.
1: Evet, Allah'ın dediği oluyor neticede.
0: Şimdi 1,5 sene kaldıktan sonra doktora artık efendim dedim ya, ben Sudan'da bir sürü işlerim var. Bir de burada aile de, küçük ailem de getirdim. Çalışmam lazım. Yok, yapamazsın. Ayakta 1-2 saat ders anlatamazsın. Yoksa bu kalbi durur yani. O yüzden böyle bir riske girmeyelim. Tamamen 1 sene 6 ay geçtikten sonra müsaade etti. Masa başı iş yapabilirsin dedi.
1: Allah'a bekle.
0: İşte ben bunu ne yapayım, ne edeyim gibisinden gittim Ankara Dil Tarih Fakültesi'nde. Hani dil şey akademisini biraz sürdüreyim diye. Onlardan post doktora çalışmaya başladım. Yani hem post doktora yapayım hem de hafif bir iş buluncaya kadar. Tanıdık var yani, oradan da şey oldum. Post doktora orada yaptım. Eski Türk Dil Edebiyatı ve Arapça belagat kitaplarını da karşılaştırma, böyle bir çalışma da yaptım. Öyle devam ettim. 2 sene sürdü. Tabii biraz kalbi toparladı bu ara.
1: Çok şükür.
0: Artık yavaş yavaş bir iş bulayım diye. Üniversitelere müracaat ettim. Çünkü Sudan'a da gitmek yasak aslında.
1: Evet, bir anlamda, sağlık evet. anlamında.
0: Sağlık şeyinde. O aradan hiç Sudan'a gitmedi. Yani bir sefer gittim, 12 günlüğe gittim. Pasaport işleri falan yapıp döndüm. Ama bu arada bir şeyleri anlatmak istiyorum. Yani şimdi hastalık buraya geldi. Hasbil kadar üniversitedeki, ya daha doğrusu hastanedeki normal doktorların yaptıklarını işleri yapıyorlar. Ki bize de böyle bir muamelede bulundular. Ama ben görmüş olduğum muameleyi, oradaki kardeşlik çağrısını da böyle bir şeysi söylemek istiyorum.
1: Elbette ki, elbette.
0: Şimdi geldik hastaneye. Herkes ilgileniyor efendim. Yani bizim misafirimiz, hasta bir misafirimizdi Hamdi.
1: Evet.
0: Yani baş hakim sizin yanınız, benim yanımdaki oturduğunuz gibi geldi, benim yanımda 45 dakika oturdu, dinledi ilk geldiğimde. Bunu acayip bana bir etki de verdi aslında.
1: Elbette.
0: Bir hani kalp rahatsızlığı bazen bunu. Yani psikoloji açısından da çok güzel bir şey yaşadı. Ve gittikçe de kalp de düzeliyor yani açıkçası. ve inanın Sudan'daki hastanedeki yattığımda ki doktorlar, oradaki doktorlar hala, ben onlarla böyle masajlaşıyorum. Ya sen hala hayatta mısın yani? Sana ne yaptılar? Kalp nakli mi yaptılar gibisinden. Tamam, ölüm Allah'ın elinde. Ama bazı sebepleri de var.
1: Muhakkak.
0: Hastanedeki gördüğüm kardeşlik ruhunu, burası Cebice'de, Ankara Hastanesi, Ankara Üniversitesi'nin kalp merkezinde. Tamam mı? Geldim ama insanlar çok, hatta baş hakim de benim cep numaramı da aldı. Şimdi ayrıldım ya hastaneden işte. Dedi ki ya, ara sıra da ben mesaj atarım sana. Gel kontroller yapalım. Senin doktorun biraz meşgul. Ve gittiğimde oradaki hemşirelerden tut idarecilere kadar herkes ilgileniyordu. Ha bir de biraz Türkçe, onlarla Türkçe konuşuyorum. Gerçi benim konuşurken Türkçem de biraz siyahi görünüyor ama.
1: Estağfurullah.
0: Çok ben güzel. Onu seviyorum aslında.
1: Yok, böyle olmalı zaten.
0: Şimdi hastanenin yanındayken başka bir şey de anlatayım. Mesela bu doktor ve hastanedeki sağlıkçılar, yani onlardan gördüğüm güzel kardeşliğini. Daha önce anlattığım işte İstanbul'dayken bizim üniversitedeki hoca arkadaş, danışmanımdan gördüğüm muamele. Adam ta Sudan'a kadar bizim ziyarete geldi. Sonra işte resmiyette ben hasta düştüğümde uçak göndermeleri. Bunların hepsini kardeşliğe bağlayan bir duruşlar yani. Şimdi hastaneden çıktık. Daire tuttuk. Sabahleyin hava soğuk.

0: soğuktu 2017 gibisinden. 2017-2018 iki çocuk var. Hava soğuktu, böyle kar, biliyorsunuz bu Ankara'nın ayazı. Çocuklara okulun servisine bindiriyordum. Yaşlı bir teyze, hani 60 civarında. Böyle elinden böyle, hava sabah erken ya, hava soğuk. Bizi gördü, yanında kız var. Fatma Betül, siyahete o. Bizi görünce bağırıyor kadıncağız. Kardeşim siz nerelisiniz? Ne yapıyorsunuz? Bizim kız da Türkçe biliyor tabii, okula, Türk okula gidiyor. Biz Sudanlıyız deyince ben de tabii bir ilave bir şey söyledim. Kadıncağız hemen yanımıza geldi.
1: Eyvallah.
0: İnanın efendim, bunu sokakta yani ha.
1: O öyle, evet gerçekten.
0: Ya diyor
1: öyle.
0: Ki biz kardeşiz diyor. Benim evim şu hastanenin hemen arkasında. Orada bir gelin, akşamleyin çay içmeye gelin. Beraber çay sohbet ederiz. Benim oğlum İngiltere'de yaşıyor. Ben gittim onun yanında, böyle misafirlerim. Böyle o kadar. Bu kadını konuşturan ya da böyle bir duruşunu yaptıran nedir?
1: Evet.
0: Bu işte o kardeşlik ruhu.
1: Kardeşliktir gerçekten. Onu ben de yaşadım diyebilirim. Ben
0: yani,
1: de.
0: Evet,
1: çok önemli. Hı-hı. Yani biz de mesela, ben bir otobüste görmüştüm sizin bahsettiğiniz gibi. Bir genç bir erkek ve genç bir kadın. Yanlarında da böyle esmer bir şey var. Çocuk var. Çocukları tabii haliyle.
0: Evet.
1: Gittim dedim, rica ettim. Dedim ya kusura bakmayın dedim, size bir şey söyleyeceğim. Onu buyurun dediler. Dedim çocuğunuzu sevebilir miyim biraz?
0: Evet.
1: Çocuğu tuttum böyle yanaklarından, sevdim, öptüm. Çocuk da çok tatlı.
0: Çok.
1: Yani hani başka şey yapamazsınız. Dayanamadım, kendimi tutamadım.
0: Tabii tabii.
1: O çocuğun tatlılığı, o ailenin i̇şte. O saygınlığı. Yani bizim toplumumuzda hamdolsun böyle bir ruh
0: hocam,
1: var.
0: Hocam bunu bu ben şimdi var. Tekrar bunu altında çizerek söylüyorum. Ben 30 aşağı yukarı 30 seneye yakın Türklerle beraberim. Ve geldiğim İstanbul'da 7 sene kaldım. Sonra Sudan'a döndüm. Sonra da işte Türklerle. Ondan sonra 2017'den beri buradayım. Kesinlikle ve kesinlikle bunu, bu insanların, buradaki Türklerin genlerinde var bunu. Bu kardeşlik ruhu. Olsa olsa o medeniyetten birikim olarak
1: yani
0: gelen,
1: evet,
0: ve insanlar
1: bir benzetme yapılacak olursa genlerinde diyebiliriz aslında.
0: Aynen.
1: İnanç yani bağlamındadır
0: çünkü,
1: bu.
0: Tabii tabii bunu söylemeye çalışıyorum.
1: Yani bir şeye inanırsanız,
0: evet.
1: Bu kardeşliğe inanırsanız.
0: Tabii. Yani inanın efendim, o kadıncağız bunu bağıra bağıra söylediğinde hiç bizden de bir maslahati de yok aslında.
1: Tabii.
0: Ama işte o kardeşlik ruhu bunu böyle yaptırıyor. Onun için yani bu kardeşlik ruhunun Türkiye'de ben olduğunu sadece bilgi değil, yaşayarak bunu ben biliyorum.
1: Evet, evet, evet.
0: Sonra bu onun için bunu söylemek zorundayım yani aslında.
1: Elbette ki, Allah razı olsun. Yani.
0: Ve inşallah bu kardeşliğin, benim aslında isteğim bu kardeşliği dünyaya, her yere yayılsın.
1: İnşallah.
0: Aynen.
1: Zaten.
0: Yunus Emre de öyle diyor. Gelin tanış olalım, sevelim, sevilelim.
1: Tabii işi kolay kılalım diyor.
0: Aynen, aynen öyle.
1: İşler böyle kolay kılalım.
0: Tabii böyle kolay olur.
1: Tanışarak.
0: Tanışarak.
1: İnsan severek. Hakikaten de tanımadan, ben de mesela uzun yıllar yurt dışına çıkmadığım için bazı toplumlarla ilgili ön yargılarım vardı. Ama gittiğimde o toplumlarla karşılaştığımda o ön yargıların hepsi kayboldu. Çünkü kulaktan dolma bilgilerle toplumları, insanları etiketleyemezsiniz.
0: Doğrudur.
1: Bize yanlış aksettirilmiş olabilir ama gittiğimizde ben hep tersini gördüm.
0: Doğrudur.
1: Mesela bu toplum şöyle kaba saba dedikleri topluma gittim. Çok misafirperverlik gördüm.
0: Hı hı.
1: Sizin anlattığınız da öyle bir şey. Bir de sizin anlattığınızda çok ilginç bir nokta var. Dinleyicilerimiz onu duyuyorlar, hissediyorlardır. Ayrıca sizin hayatınızda müthiş bir azim öyküsü var. Yani yılmama öyküsü var.
0: Evet.
1: Hastalıklar var, tek başına mücadele var. Hatta neredeyse Allah korusun ölümle burun burun gelmeye kadar yaşanan çok ciddi sıkıntılar var. Hatta 1,5 yıl gibi ciddi bir tedavi süreci var. Kalp gibi önemli bir rahatsızlığınız var. Hı-hı. Buna rağmen yılmadan bir azim mücadelesi vermişsiniz.
0: Bu Allah'ın bir
1: ihsanı. Elhamdülillah.
0: Evet, ama gerçekten ben onu tekrar söylüyorum. Benim Türkiye'yle yaşadığım günlerim tabii 2028'den, yani ben 28 yaşından bu yana Türklerle beraberim. Bunu en güzel hayatın günlerinden bunu sayıyorum. Ve bu beni, biraz önce Şiko söylediğiniz azmi de buradan da ben öğrendim yani.
1: Hamdolsun.
0: Ki, ve bunun arkasında bu güzellik de benim memleketime gitsin, bu güzellik de başka insanlara da verilsin,
1: evet, evet.
0: Diye Allah bana böyle bir ihsan da bulundu.
1: Çok şükür.
0: Ve bunu Türkler üzerinden de ben onu görüyorum ve buldum bunu.
1: Elhamdülillah.
0: Bu güzel bir şey aslında. Bu milletin bunun şeyinde de vardır bunu. Hatta hiç unutmuyorum. 2000'de İstanbul'dayken bir arkadaşım avukat. Bizden önce mezun oldu. Ondan sonra bize gidip geliyordu işte yurttayken arkadaşımız. Evlenme şeyinisi geldi. Bu arkadaş

0: Yeşilova'da, işte Anadolu'nun tam ortasında, Isparta'ya yakın bir yerde, orada düğünü vardı. Çağırdı bizi, gittik. Tabii Türkler var. Bu zaman ben onlarla beraber bir arkadaş olarak geldim. Şimdi gittik. Köy düğünü yani. Düğünde tabii şehir düğündeki gibi değil. Yani salon değil, dışarıdaki böyle evet. şeyler var. İnsanlar oturuyor vesaire. Tabii ben bir gelince herkes benimle ilgileniyor, tamam mı? İlgileniyordu. Arkadaş biraz böyle şakacı. Dedi ki ya Ahmet dedi, damat sen misin, ben anlamadım diye. Herkes böyle bir tokalaşıyor, şey yapıyor. Niçin bunları? Hani bizim bir misafirimizdi. Arkadaş diyor ya işte amca geliyor. Nerelisin, ne yapıyorsun, ne diyorsun bize? Böyle bir şey. Bunu da hani dedim ya, bunların o medeniyetten gelen. Yani köylerde de bunu da var. Şehirlerde de bunu da var.
1: Çok şükür. O misafirperverlik. Evet,
0: misafirperverliğinin güzel bir şeydi şey.
1: Yani inançla.
0: Bunun devam ettirmesini de temenni ediyorum ve istiyorum.
1: Elhamdülillah. İnşallah bunun zaten azalması. Evet,
0: tabii bununla beraber onu da bir şey eklemek istiyorum. Yani onun devam etmesini de temenni ediyorum. Aynı zamanda bu millete de benim bir ricam var. Sizde bu güzelliği başka insanlara, başka milletlere götürmeniz de bir vazifenizdir diye söylüyorum.
1: Eyvallah. Bunun çok işte önemli. Yunus Emre Enstitüsü bunun için birebir.
0: Bunun için Yunus Emre gitti her yerde. Bunları da
1: hem Yunus Emre'nin kendisi aslında kesinlikle. Dikkat ederseniz mesela bundan tabii. ortalama 900 veya 1000 yıl önce Yunus Emre Hazretleri tabii. ne yaptı? Anadolu'nun bir bölgesinden çıkıp birçok coğrafyayı gezdi. Hı-hı. Her yerde insanlığı, güzelliği, doğru yaşamayı, dürüst olmayı, namuslu olmayı, erdemli olmayı, hı-hı. herkese inançlı olmayı aktarmaya çalıştı.
0: Tabii, tabii.
1: Şimdi Yunus Emre Enstitüsü de dünyanın birçok yerinde bu faaliyetin kurumsallaşmış evet. halini ortaya koydu. Siz de artık onun neferlerinden biri oldunuz sanırım.
0: Eyvallah. Çok teşekkür ederiz. Biz zaten özellikle bunu da vurgulamak istiyorum. İşte bu post doktora işlerini bittikten sonra Yunus Emre'ye geçmeden önce, yani Yunus Emre merkezine gelmeden önce işte her sene Türkiye'de işte sağlık açısından da ikamet etmem, yani oturum izni almam gerekiyor. Birinci sene, ikinci sene geçtikten sonra bunlar o kadar böyle yardım etmek istediler ki hocam. Ya her sene zaten sen rahatsızsın, gidip işte bu işlerle uğraşmaya vesaire. İnsanlar bunları benim evraklarımı, benim bu çalışmalarını alıp böyle bir rapor haline getirip yukarıdaki makamlara arz etmişlerdi. Tamam, referans oldular, işi kolaylaştırsın diye. Bunlar bana Türk vatandaşlığı bile verdiler.
1: Elhamdülillah. Artık Türk vatandaşısınız.
0: Aynen, Türk vatandaşıyım. Ben Anadolu insanım. Diyeyim.
1: Evet, artık Anadolu insanısınız evet. siz.
0: Ve bunu da Yunus Emre Enstitüsü'nde çok büyük bir rolü var. Yunus Emre Merkezi olarak. Çünkü bizi işte biz bunu bir nefer olarak bizim çalışmalarımıza yardım etmiş ya da bizim çalışmalarımızı aynı ideoloji taşıyan bir arkadaş olduğu için bunları da böyle bir şeyler de bir yazmışlar. Ve hamdolsun yukarıdan da tensipleriyle yukarıdaki makamlara bunu uygun görmüşler. Yani ben bu Türk milletinin, bu Türkiye'nin bir neferi olarak inşallah bu benim için hem bir gurur meselesi, aynı zamanda bir mesuliyet meselesidir.
1: Çok
0: yani Türkiye'nin güzel bir şekilde temsil etmem lazım.
1: Elhamdülillah.
0: Bu kardeşliği her yerde taşımam lazım diyorum. Ve bundan dolayı işte bu vatandaşlığın bir de sağlık şeylerinden Türkiye'de ikamet etmeye devam ediyorum Ankara'da.
1: Çok şükür. Şimdi Yunus Emre Enstitüsü'nde.
0: Evet, Yunus Emre Enstitüsü. Şimdi öyle olunca. Evet. Şimdi çalışmayı da artık müracaat etmeye başladım. Yani Türkoloji bölümleri ya da işte Arapça bölümlerinin üniversiteleri vesaire. İşte Yunus Emre Enstitüsü'nün gene bizim böyle CV'mizi de istediler. Getirdim. Bazı projeler var. Yani hem Türkiye hem yurt dışında hem bu tecrübenin başka yerlerde, başka üniversitelerde, başka memleketlerde aynısının bunun bu projeleri takip etme noktasında bir vazife diyelim sundular. Ben de müracaat ettim ve uygun gördüler ve beni personel olarak Yunus Emre Enstitüsü'ne aldılar.
1: Çok şükür.
0: Şu anda Yunus Emre Enstitüsü'nün başkanlık stasyonunda özel kalemde bir personel olarak çalışmakta ya da çalışıyorum.
1: Hamdolsun. Şimdi
0: bunun için benim için bir gurur meselesidir.
1: Ha, eyvallah. Çok teşekkür ediyoruz.
0: Temenni bizim ediyorum de, ki Yunus Emre Enstitüsü'nün ruhunu, Yunus Emre Enstitüsü'nü taşıyan bir fert olarak inşallah bu vazife getirmeye çalışıyorum. Geçenlerde bir toplantıda arkadaşlar, okutmanlar ve arkadaşlar işte ben bunları özellikle çok önemsiyorum. Çünkü gidip koordinatörler, işte okutmanlar gidip Yunus Emre'yi temsil ederler. Dedim ki onlara işte biraz önceki dediğiniz gibi

0: 1000 seneden önce Yunus Emre Hazretleri diye bir zat geldi ve bir çalışma yaptı. Bu şimdi yaptığınız işler kolay, basit görmeyelim. Görmeyin. Yunus Emre de basit halinde mi Anadolu'da gezdi. Bu niyet çok önemli. Aşamaya getirdi. Şu anda Yunus Emre Enstitü ya da Yunus Emre Hazretleri'nin isminin, namını Türkiye'nin her yerde ve kitapları da her yerde ve efendim dünyanın ta Endonezya'dan başlayarak ta Venezuela'ya kadar kendi ismiyle, namıyla merkez kuruluyor.
1: Evet, daha ne olacak yani, bu dünyanın,
0: güzel bir şey.
1: Dünyanın
0: onun için biz yaptığımız çalışmalarımız evet. Burada herkes kendi alanında okutmanı da okutman, işte daire başkanı da olsun ya da normal personelleri, diğer arkadaşlar, herkes bu ruhu ciddi bir gayretli niyetler sağlamlaştırıp bu hakikatleri, bu güzellerini taşımamız gerekiyor.
1: Evet,
0: çok teşekkür ediyoruz.
1: Ben de teşekkür ediyorum. Programımız süresi anlamında sonlarına yaklaşıyoruz. Bir sonraki program için yine tabii ki sonrasında artık konuklarımızı almaya başlayacağız. Çünkü artık yaşadığımız bu sürecin sonu demeyelim, buna bir süreç diyelim. Sonu yok henüz. Sonunu Allah bilir.
0: Evet.
1: Güzel bir süreç yaşadık sizle. Siz yaşıyorsunuz, biz yaşıyoruz. İnşallah bu süreci bugünlere kadar getirip şimdi bugünlerde neler yapıyoruz sorusunu da belki başkanlığımızdan diğer kurumlara kadar aktarmaya çalışalım. Bugünlük sizlere çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun.
0: Ben de teşekkür ederim. Çok sağ olun. Başarılar dileriz inşallah.
1: Eyvallah.
0: Ve Yunus Emre Enstitü'nün, daha doğrusu Türkçenin sesinin inşallah her yerde bu ses oraya gitsin ve bu güzellik, güzel şeylerini götürsün.
1: İnşallah.
0: Yani ben bunu zaten biraz daha önceki de söylediğim gibi derslerde bile Türkçe anlatırken Türkçenin güzelliğini de anlatmak lazım. Sevdirmemiz lazım. Ve sevdirmekle sadece konuşmak değil. Yaşayan bir hakikat var. Bu kardeşlik ruhu. Ben bunları öğrencilerime de anlatıyorum. Ki inşallah konuklardan da, bu öğrencilerden de olacak. Bunlar da görecekler, söyleyecekler zaten.
1: İnşallah.
0: Biz burada birkaç öğrenci, 15-20'ye yakın öğrenci, yüksek lisans, doktora yapanlar vardı. Bizim oradaki bölümden mezun onları. Başka öğrenciler de var. Başka memleketlerde vesaire. Onun için inşallah bu güzellik her yere de ulaşsın.
1: İnşallah.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Türkçenin sesini de tekrar teşekkür ederim. Başarılar dilerim.
1: Eyvallah. Efendim, Türkçenin Sesi Kardeşlik Çağrısı adı altında çok güzel bir noktaya gitti. Türkçenin Sesi ve Kardeşlik Çağrısı. Yani Türkçeden Türkçenin sesini duyuyorsanız bir yerde, inanın bu ses size kardeşliği vaat ediyor. Dövüşmeyi, sövüşmeyi, savaşmayı değil, gelin canlar bir olalım demeye getiriyor. İşte onun için programımızın ismi de Kardeşlik Çağrısı. Haftaya aynı saatte görüşünceye dek hoşça kalınız. Allah'a emanet olunuz.

kardeşlik çağrısı. Farklı coğrafyalarda yaşasak da, dillerimiz ve renklerimiz farklı olsa da, insan olma paydasında birleşiyoruz. Az veya çok benzer dertlerimiz ve devalarımız var. Birbirimizi anlamak zorundayız çünkü bu koca dünyada beraber yaşıyoruz. Tüm dillerin ötesinde bir sevgi diline ihtiyacımız var. Çağrımız insanlığadır. Sizleri bu dili hissetmeye davet ediyoruz. Kardeşlik çağrısı.

0: Yunus Emre Enstitüsü sundu.
1: Efendim, Ankaralı namağa takılın. 3-5 beden zayıflayın. Ama zayıflamak için şimdi bir zahmet çökün. Ocak, sen de bu ara kuruma. Çok geç kalıyorsun ha. Daha sabaha çok.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti sağlık alanında dünyada parmakla gösterilen bir konuma ulaştı. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Samsun Şehir Hastanesi'nin açılışını gerçekleştirdi. 234 bin metrekare alana inşa edilen hastane, 1458 yatak, 230 yoğun bakım yatağı, 40 ameliyathane ve 320 poliklinik kapasitesine sahip. Tesiste 458'i uzman hekim olmak üzere 5419 sağlık çalışanı görev yapacak. Erdoğan, yaklaşık 17 milyar liralık yatırımla tamamlanan hastanenin Samsun ve bölgenin sağlık üssü olacağını söyledi. Türkiye Cumhuriyeti genelinde 27 şehir hastanesinin tamamlandığını belirten Erdoğan, yapımı süren 13 şehir hastanesinin de hizmete alınacağını açıkladı.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Fidan, Suriye Devlet Başkanı Şara ile görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Şam temasları kapsamında Suriye Devlet Başkanı Ahmet Şara ile görüştü. Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani tarafından karşılandı. Ardından Şeybani ile de bir araya gelen Fidan, Suriye'deki temaslarını sürdürdü.

mevkidaşı Şeybani ile Şam'da bir araya geldi. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye'nin başkenti Şam'da mevkidaşı Esad Hasan Şeybani ile bir araya geldi. Şeybani, Türkiye Cumhuriyeti-Suriye ilişkilerinin hızla ilerlediğini söyledi. İki ülke arasında 40 anlaşma ve mutabakat zaptı imzalandığını belirten Şeybani, ticaret hacminde hedefin 10 milyar dolar olduğunu açıkladı. Şeybani ayrıca 8 Aralık 2024'ten bu yana Türkiye Cumhuriyeti'nden 7

olarak terk edilmiş bebekleri koruyucu ailelere vermeye başladığını söyledi. Türkiye Cumhuriyeti'nde 43 gündüz aktif yaşam merkezi açıldığını belirten Göktaş, çocukların sosyal medyada günlük ortalama 3,5 saatten fazla vakit geçirdiğini de açıkladı.

fuarı Türkiye Cumhuriyeti ve bölge ülkelerini buluşturdu. Suriye'nin başkenti Şam'da düzenlenen Uluslararası Yeniden İmar Şam Fuarı Türkiye Cumhuriyeti ve bölge ülkelerinden temsilcileri bir araya getirdi. Fuarda TOKİ başta olmak üzere Türkiye Cumhuriyeti ve Körfez ülkelerinden 45 kuruluş stand açtı. Türkiye Cumhuriyeti Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Ömer Bulut, Türkiye Cumhuriyeti'nin kentsel dönüşüm ve sosyal konut tecrübelerini Suriye tarafıyla paylaştıklarını söyledi. Bulut, Türk firmalarının Suriye'deki yatırım fırsatlarını değerlendirebileceğini belirterek, ülkenin şehirlerinin kendi kültürlerine uygun şekilde yeniden imar edileceğini ifade etti.

arasında işbirliği görüşüldü. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, İtalya Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Ricardo Guariglia'yı Şam'da kabul etti. Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi ve ortak çıkar alanlarında işbirliğinin geliştirilmesi ele alındı.

Cumhuriyeti Güney Kore'de programa katılıyor. Suriye Eğitim ve Öğretim Bakanlığı heyeti dijital dönüşüm, yapay zeka ve eğitim yönetimi alanlarında Güney Kore'nin deneyimlerinden yararlanmak üzere Seul'de eğitim programına katılıyor. KOYKA kapsamında düzenlenen programda eğitim sisteminin geliştirilmesi, dijital yönetişim ve yapay zeka teknolojilerinin kullanımı ele alınıyor. Heyet ayrıca Güney Kore'deki eğitim ve teknoloji kurumlarını ziyaret ederek uygulamaları yerinde inceleyecek.

Hamada 84 yeniden imar projesi başlatıldı. Suriye'nin Hama kentinde yerinden edilenlerin evlerine dönüşünü desteklemek amacıyla 84 proje başlatıldı. Kamplarsız Suriye kapsamında yürütülen projeler 70 belde ve köyü kapsıyor. Yaklaşık 7,5 milyon dolarlık projeler arasında 40 eğitim, 18 kanalizasyon, 16 su, 6 sağlık ve 4 yol ve altyapı çalışması bulunuyor. Hama Valiliği çalışmaların altyapı ve hizmet tesisleri yeniden kullanılabilir hale gelene kadar sürdürüleceğini açıkladı.

İstihbarat Müdürlüğü zanlının Yalçın ahiyesinde düzenlenen operasyonla gözaltına alındığını açıkladı. DH'ın sözde Irak vilayeti yapılanmasında çeşitli görevler üstlendiği belirtilen zanlının yargıya sevk edileceği bildirildi.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Sesinize doymak, frekansımızı sizinle paylaşmak istiyoruz. Sorularınız, önerileriniz veya müzik talebileriniz için bize aşağıdaki WhatsApp ve diğer yollarla ulaşabilirsiniz. WhatsApp ve aramlar için 0552 799 431. Facebook Yurt FM. Web sayfası yurtfm.org. Adres Yurt FM Çobanbey, Suriye. Bizimle iletişime geçin. Sesinize dünyaya duyaralım. Yurt FM, sizin sesiniz, sizin frekansınız.

gel ey sevgili. İstersen yar ol gel, istersen yara. Ne gönlümün derdini sor bana, ne sararan yüzümü sor. Ey gönlümün sol yarısı, aklıma koydum seni, aklım almadı. Kalbime koydum seni, sana doymadım. Arşımın aşkı yar. Aşk sandığın kadar değil, yandığın kadar.

0: gel ey sevgili. İstersen yar ol gel, istersen yara. Ne gönlümün derdini sor bana, ne sararan yüzümü sor. Ey gönlümün sol yarısı, aklıma koydum seni, aklım almadı. Kalbime koydum seni, sana doymadım. Arşımın aşkı yar. Aşk sandığın kadar değil, yandığın kadar.
1: Yurdumuzun sesi Yurt FM.

Радио Юрт ФМ. Seni bana ayırdım, bütün İstanbul biliyor. Çok söyledim ama kendini ölümlü sanıyor. İnanmazsınız, sesinde kuşlar yaşıyor. Ah bir de gülünce

0: Yunus Emre Enstitüsü Kültür Serisi Seviye A2-B1 Türkiye'de Spor.
1: Türkiye'nin büyük spor kulüpleri. Fenerbahçe Spor Kulübü 1907. Fenerbahçe, Türkiye'nin en çok kupaya sahip futbol kulübüdür. Bayan voleybol takımı 2010 yılında Katar'daki Dünya Kulüpler Arası Voleybol Şampiyonası'nda dünya şampiyonu oldu. Fenerbahçe 1907'de kuruldu. Türkiye'nin en büyük kulüplerinden biridir. Bir İstanbul kulübüdür. Türkiye'nin en fazla taraftara sahip kulüplerindendir. Takımın renkleri sarı laciverttir. Kulübün sembolü sarı kanaryadır. Fenerbahçe futbol maçlarını Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynamaktadır. Kulüpteki diğer branşlar basketbol, voleybol, atletizm, boks, kürek, yelken, yüzme ve masa tenisidir. Fenerbahçe'nin önemli başarıları. Fenerbahçe futbolda en çok kupaya sahip kulüptür. Futbol takımı Türkiye 1. Ligi'nde 18 kez şampiyonluk sevinci yaşadı. Bayan voleybol takımı 2010 yılında Katar'daki Dünya Kulüpler Arası Voleybol Şampiyonası'nda dünya şampiyonu oldu. Profesyonel futbol takımı Türk futbol tarihinin ilk uluslararası başarısı olan Balkan Kupası'nı 1966-67 kazandı. Kupa Galipleri Kupası'nda 1964 çeyrek final oynadı, 2008 yılında ise UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finaline kadar yükseldi. Ayrıca 2012-2013 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finale çıktı.

Şirketinizi tanımayan kalmasın. Reklamlarınız için 0552 789 4031 no'lu telefonumuzu arayabilir, yurtfm.org web sitemizden bizlere ulaşabilirsiniz.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti sağlık alanında dünyada parmakla gösterilen bir konuma ulaştı. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Samsun Şehir Hastanesi'nin açılışını gerçekleştirdi. 234 bin metrekare alana inşa edilen hastane, 1458 yatak, 230 yoğun bakım yatağı, 40 ameliyathane ve 320 poliklinik kapasitesine sahip. Tesiste 458'i uzman hekim olmak üzere 5419 sağlık çalışanı görev yapacak. Erdoğan, yaklaşık 17 milyar liralık yatırımla tamamlanan hastanenin Samsun ve bölgenin sağlık üssü olacağını söyledi. Türkiye Cumhuriyeti genelinde 27 şehir hastanesinin tamamlandığını belirten Erdoğan, yapımı süren 13 şehir hastanesinin de hizmete alınacağını açıkladı.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Fidan, Suriye Devlet Başkanı Şara ile görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Şam temasları kapsamında Suriye Devlet Başkanı Ahmet Şara ile görüştü. Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani tarafından karşılandı. Ardından Şeybani ile de bir araya gelen Fidan, Suriye'deki temaslarını sürdürdü.

Rabbani ile Şam'da bir araya geldi. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye'nin başkenti Şam'da mevkidaşı Esad Hasan Şeybani ile bir araya geldi. Şeybani, Türkiye Cumhuriyeti-Suriye ilişkilerinin hızla ilerlediğini söyledi. İki ülke arasında 40 anlaşma ve mutabakat zaptı imzalandığını belirten Şeybani, ticaret hacminde hedefin 10 milyar dolar olduğunu açıkladı. Şeybani ayrıca 8 Aralık 2024'ten bu yana Türkiye Cumhuriyeti'nden 700 binden fazla Suriyelinin ülkesine döndüğünü bildirdi. İsrail saldırılarına da değinen Şeybani, Türkiye Cumhuriyeti'nin Suriye'nin egemenliğine verdiği desteğe teşekkür etti.

düzeninin uygulanmaya başlandığını açıkladı. Bakan Göktaş, Suriyeli yetkililerin Türkiye Cumhuriyeti'ne örnek alarak terk edilmiş bebekleri koruyucu ailelere vermeye başladığını söyledi. Türkiye Cumhuriyeti'nde 43 gündüz aktif yaşam merkezi açıldığını belirten Göktaş, çocukların sosyal medyada günlük ortalama 3,5 saatten fazla vakit geçirdiğini de açıkladı.

fuarı Türkiye Cumhuriyeti ve bölge ülkelerini buluşturdu. Suriye'nin başkenti Şam'da düzenlenen Uluslararası Yeniden İmar Şam Fuarı Türkiye Cumhuriyeti ve bölge ülkelerinden temsilcileri bir araya getirdi. Fuarda TOKİ başta olmak üzere Türkiye Cumhuriyeti ve Körfez ülkelerinden 45 kuruluş stand açtı. Türkiye Cumhuriyeti Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Ömer Bulut, Türkiye Cumhuriyeti'nin kentsel dönüşüm ve sosyal konut tecrübelerini Suriye tarafıyla paylaştıklarını söyledi. Bulut, Türk firmalarının Suriye'deki yatırım fırsatlarını değerlendirebileceğini belirterek, ülkenin şehirlerinin kendi kültürlerine uygun şekilde yeniden imar edileceğini ifade etti.

da işbirliği görüşüldü. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, İtalya Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Ricardo Guariglia'yı Şam'da kabul etti. Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi ve ortak çıkar alanlarında işbirliğinin geliştirilmesi ele alındı.

heyeti Güney Kore'de programa katılıyor. Suriye Eğitim ve Öğretim Bakanlığı heyeti dijital dönüşüm, yapay zeka ve eğitim yönetimi alanlarında Güney Kore'nin deneyimlerinden yararlanmak üzere Seul'de eğitim programına katılıyor. KOYKA kapsamında düzenlenen programda eğitim sisteminin geliştirilmesi, dijital yönetişim ve yapay zeka teknolojilerinin kullanımı ele alınıyor. Heyet ayrıca Güney Kore'deki eğitim ve teknoloji kurumlarını ziyaret ederek uygulamaları yerinde inceleyecek.

Hama'da 84 yeniden imar projesi başlatıldı. Suriye'nin Hama kentinde yerinden edilenlerin evlerine dönüşünü desteklemek amacıyla 84 proje başlatıldı. Kamplarsız Suriye kapsamında yürütülen projeler 70 belde ve köyü kapsıyor. Yaklaşık 7,5 milyon dolarlık projeler arasında 40 eğitim, 18 kanalizasyon, 16 su, 6 sağlık ve 4 yol ve altyapı çalışması bulunuyor. Hama Valiliği çalışmaların altyapı ve hizmet tesisleri yeniden kullanılabilir hale gelene kadar sürdürüleceğini açıkladı.

İstihbarat Müdürlüğü zanlının Yayçı nahiyesinde düzenlenen operasyonla gözaltına alındığını açıkladı. DH'ın sözde Irak vilayeti yapılanmasında çeşitli görevler üstlendiği belirtilen zanlının yargıya sevk edileceği bildirildi.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimiz, Nostaljik Şarkılar Kuşağı programımıza hoş geldiniz. Keyifli dinlemeler. Bizleri info@yurtfm.org internet sitemizden de takip edebilirsiniz. Dilek ve önerileriniz için 0348 813 5872 telefon numaramızdan ulaşabilirsiniz.

97.8 MHz Yurt FM'den tüm dinleyenlerimize keyifli vakitler dileriz. Sıradaki şarkımız Bülent Ersoy'un seslendirdiği Sabaha Kadar şarkısı.

0: 97.8 MHz Yurt FM'den tüm dinleyenlerimize keyifli vakitler dileriz.
1: Sıradaki şarkımız Nalan'ın seslendirdiği Tutmayın Beni şarkısı.

97.8 MHz Yurt FM'den tüm dinleyenlerimize keyifli vakitler dileriz. Sıradaki şarkımız Güllü'nün seslendirdiği Gülüşüne Yandım şarkısı.

Kıymetli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimiz, Nostaljik Şarkılar Kuşağı programımızın sonuna geldik. Bir sonraki Nostaljik Şarkılar Kuşağı programımızda buluşmak dileğiyle esen kalın.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeler.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti sağlık alanında dünyada parmakla gösterilen bir konuma ulaştı. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Samsun Şehir Hastanesi'nin açılışını gerçekleştirdi. 234 bin metrekare alana inşa edilen hastane, 1458 yatak, 230 yoğun bakım yatağı, 40 ameliyathane ve 320 poliklinik kapasitesine sahip. Tesiste 458'i uzman hekim olmak üzere 5419 sağlık çalışanı görev yapacak. Erdoğan, yaklaşık 17 milyar liralık yatırımla tamamlanan hastanenin Samsun ve bölgenin sağlık üssü olacağını söyledi. Türkiye Cumhuriyeti genelinde 27 şehir hastanesinin tamamlandığını belirten Erdoğan, yapımı süren 13 şehir hastanesinin de hizmete alınacağını açıkladı.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Fidan, Suriye Devlet Başkanı Şara ile görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Şam temasları kapsamında Suriye Devlet Başkanı Ahmet Şara ile görüştü. Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani tarafından karşılandı. Ardından Şeybani ile de bir araya gelen Fidan, Suriye'deki temaslarını sürdürdü.

İran ile Şam'da bir araya geldi. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye'nin başkenti Şam'da mevkidaşı Esad Hasan Şeybani ile bir araya geldi. Şeybani, Türkiye Cumhuriyeti-Suriye ilişkilerinin hızla ilerlediğini söyledi. İki ülke arasında 40 anlaşma ve mutabakat zaptı imzalandığını belirten Şeybani, ticaret hacminde hedefin 10 milyar dolar olduğunu açıkladı. Şeybani ayrıca 8 Aralık 2024'ten bu yana Türkiye Cumhuriyeti'nden 700 bin fazla Suriyelinin ülkesine döndüğünü bildirdi. İsrail saldırılarına da değinen Şeybani, Türkiye Cumhuriyeti'nin Suriye'nin egemenliğine verdiği desteğe teşekkür etti.

Cumhuriyeti'nin koruyucu aile modeli uygulanmaya başlandı. Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Suriye'de Türkiye Cumhuriyeti'nin koruyucu aile modelinin uygulanmaya başlandığını açıkladı. Bakan Göktaş, Suriyeli yetkililerin Türkiye Cumhuriyeti'ne örnek alarak terk edilmiş bebekleri koruyucu ailelere vermeye başladığını söyledi. Türkiye Cumhuriyeti'nde 43 gündüz aktif yaşam merkezi açıldığını belirten Göktaş, çocukların sosyal medyada günlük ortalama 3,5 saatten fazla vakit geçirdiğini de açıkladı.

Türkiye Cumhuriyeti ve bölge ülkelerini buluşturdu. Suriye'nin başkenti Şam'da düzenlenen Uluslararası Yeniden İmar Şam Fuarı, Türkiye Cumhuriyeti ve bölge ülkelerinden temsilcileri bir araya getirdi. Fuarda TOKİ başta olmak üzere Türkiye Cumhuriyeti ve Körfez ülkelerinden 45 kuruluş stand açtı. Türkiye Cumhuriyeti Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Ömer Bulut, Türkiye Cumhuriyeti'nin kentsel dönüşüm ve sosyal konut tecrübelerini Suriye tarafıyla paylaştıklarını söyledi. Bulut, Türk firmalarının Suriye'deki yatırım fırsatlarını değerlendirebileceğini belirterek, ülkenin şehirlerinin kendi kültürlerine uygun şekilde yeniden imar edileceğini ifade etti.

arasında işbirliği görüşüldü. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, İtalya Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Ricardo Guariglia'yı Şam'da kabul etti. Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi ve ortak çıkar alanlarında işbirliğinin geliştirilmesi ele alındı.

yönetim heyeti Güney Kore'de programa katılıyor. Suriye Eğitim ve Öğretim Bakanlığı heyeti dijital dönüşüm, yapay zeka ve eğitim yönetimi alanlarında Güney Kore'nin deneyimlerinden yararlanmak üzere Seul'de eğitim programına katılıyor. KOYKA kapsamında düzenlenen programda eğitim sisteminin geliştirilmesi, dijital yönetişim ve yapay zeka teknolojilerinin kullanımı ele alınıyor. Heyet ayrıca Güney Kore'deki eğitim ve teknoloji kurumlarını ziyaret ederek uygulamaları yerinde inceleyecek.

Hama'da 84 yeniden imar projesi başlatıldı. Suriye'nin Hama kentinde yerinden edilenlerin evlerine dönüşünü desteklemek amacıyla 84 proje başlatıldı. Kamplarsız Suriye kapsamında yürütülen projeler 70 belde ve köyü kapsıyor. Yaklaşık 7,5 milyon dolarlık projeler arasında 40 eğitim, 18 kanalizasyon, 16 su, 6 sağlık ve 4 yol ve altyapı çalışması bulunuyor. Hama Valiliği çalışmaların altyapı ve hizmet tesisleri yeniden kullanılabilir hale gelene kadar sürdürüleceğini açıkladı.

İstihbarat Müdürlüğü zanlının Yayçı nahiyesinde düzenlenen operasyonla gözaltına alındığını açıkladı. DH'ın sözde Irak vilayeti yapılanmasında çeşitli görevler üstlendiği belirtilen zanlının yargıya sevk edileceği bildirildi.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

sür atının toynakları hürriyet kovalayan, gövdeler yaran ve başlar ezen Şamil. Ve kılıcı her daim keskin, kılıcının suyu mazlum duası. Gözleri kartal yuvası, gözleri mezarca derin ve bakışı yıldızlar ötesi Şamil. Zalimin boynuna urgan, zalimin

en ciğer yanana su. Sen ey hastalara derman Şamil, sen ki Şeyh Şamil'sin, Şamil'sin, Şamil'sin. Ulusun, şeyhim, pirim, mirim, yarim, nurum, hak dost, dosta post, yüce irfan, minnetim, mihnetim, himmetim, Şamil, himmetim, Şamil. Ey Şamil, dağlar devren Şamil, ordular dağıtan Şamil, kaleler çökerten Şamil, pazar suyunu çekti, Tuna çorak bir şukur, Volga damlaya muhtaç, ey Kafkas dağının kartalı Şamil, esareti paramparça yırtan dev, yürü deyip dağ yürüten, dur dedimi kalp durduran, ey ezelden ebede,

Γεωγραφία μιανιλανσίν. Bana güneşinden hürriyet gönder.

yolla. Bana güneşinden kılıç, bana güneşinden idrak, bana güneşinden millet, bana güneşinden devlet, bana güneşinden azim, bana güneşinden...

ilahi aşk ile gökler Turan diye gürler. Bu ilahi aşk ile Turan'a kanat açar kuşlar. Bu ilahi aşk ile Turan'a göverir kızıl elma. Bu ilahi aşk ile Turan'a açar dalda çiçekler. Bu ilahi aşk ile ruhlar Turan'da birleşecek. Bu ilahi aşk Müslüman Türk'ün dur dinlemez kıyamıdır. Tekbir!

zırhlı araçlar, kirpi. Kirpi BMC tarafından personel taşıma amacıyla üretilen mayına ve pusuya karşı korumalı MIRAP sınıfına mensup 4x4 zırhlı araçtır.

Türk ordusunun PKK terör örgütüyle uzun yıllar süren mücadelesi sırasında duyulan ihtiyaca binaen ve bu tecrübelerin getirdiği teknik birikimin bir ürünü olarak ortaya konan kirpinin üretimine 2009 yılında başlandı.

Kirpi Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından iç güvenlik ve sınır ötesi operasyonlarda yoğun bir şekilde kullanılır. Kirpi'nin gelişen savaş doktrini ve ihtiyaçlara yönelik çeşitli varyantları geliştirildi.

Ukrayna ve Katar başta olmak üzere birçok ülke tarafından sipariş ve tedarik edildi. Patlak lastik ile 40 kilometreye yakın mesafe yol alabilen kirpinin maharetleri Ukrayna-Rusya savaşından düşen görüntülerle gündeme geldi.

kirpi, kirpi ambulans, kirpi 6x6, kirpi 2 bunlara örnek gösterilebilir. Araç özellikle mayın ve el yapımı patlayıcılara karşı koruma sağlayarak personelin güvenliğini en yüksek seviyede tutmayı amaçlar.

Kirpi V şeklindeki gövde yapısı ile mayın ve patlayıcıların etkisini dağıtarak aracın devrilmesini ve içindeki personelin zarar görmesini önler. Balistik koruması ile hafif ve orta düzeyde ateşli silahlara karşı dayanıklıdır. Gövde tasarımı mayın ve el yapımı patlayıcıların patlama etkilerini absorbe edecek şekilde optimize edilmiştir.

Özellikle mayınlı bölgelerde güvenli geçiş sağlamak amacıyla zırh takviyeleri ve dayanıklı alt gövde yapısına sahiptir. Performans maksimum saatte 105 km hız, 800 km menzil, %60 eğim tırmanma ve %30 yan eğik gidebilme, 40 cm karda ve 1.2 metre suda gidebilme. Opsiyonel donanımlar sis havanları, araç dış lastik, kendini kurtarma vinci, atış yeri tespit cihazı, RPG koruma ağı, araç içi yangın söndürme sistemi, karıştırma sistemleri.

0: Yunus Emre Enstitüsü Kültür Serisi Seviye B2-C1. Mimar Sinan.
1: Mimar Sinan'ın eserleri. Türbeler. Mimar Sinan pek çok türbe yapmıştır. Bu türbelerin çoğu padişahlar ve paşalar için yapılmıştır ve genellikle camilerin içinde yer almaktadır. Sultan Süleyman Türbesi. Sultan Süleyman Türbesi, Osmanlı padişahlarından Kanuni Sultan Süleyman için Mimar Sinan tarafından yapılmıştır. Bu türbe Süleymaniye Camisi'nin içindedir. Kılıç Ali Paşa Türbesi. Kılıç Ali Paşa Türbesi, Mimar Sinan tarafından 1587'de yapıldı. Bu eser, Mimar Sinan'ın yaşamının son zamanlarında yaptığı eserlerden biridir. Türbe, Tophane semtinde ve Kılıç Ali Paşa Camisi'nin içindedir. Hürrem Sultan Türbesi. Hürrem Sultan ya da Hürrem Haseki Sultan 1506-1558, Osmanlı padişahlarından Kanuni Sultan Süleyman'ın eşi ve Padişah 2. Selim'in annesidir. Süleymaniye Külliyesi içinde Kanuni'nin türbesinin yanında olan Hürrem Sultan Türbesi, 1558'de Kanuni Sultan Süleyman tarafından Mimar Sinan'a yaptırıldı. Barbaros Hayrettin Paşa Türbesi. Bu türbe Beşiktaş'ta Sinan Paşa Camii'nin karşısında bulunur. 8 köşeli, tek kubbeli, alt ve üst pencerelidir. Sandukanın üstünde, üzerinde zülfikar resmi bulunan yeşil ipekli kumaştan yapılmış bir sancak bulunur.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti sağlık alanında dünyada parmakla gösterilen bir konuma ulaştı. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Samsun Şehir Hastanesi'nin açılışını gerçekleştirdi. 234 bin metrekare alana inşa edilen hastane, 1458 yatak, 230 yoğun bakım yatağı, 40 ameliyathane ve 320 poliklinik kapasitesine sahip. Tesiste 458'i uzman hekim olmak üzere 5419 sağlık çalışanı görev yapacak. Erdoğan, yaklaşık 17 milyar liralık yatırımla tamamlanan hastanenin Samsun ve bölgenin sağlık üssü olacağını söyledi. Türkiye Cumhuriyeti genelinde 27 şehir hastanesinin tamamlandığını belirten Erdoğan, yapımı süren 13 şehir hastanesinin de hizmete alınacağını açıkladı.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Fidan, Suriye Devlet Başkanı Şara ile görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Şam temasları kapsamında Suriye Devlet Başkanı Ahmet Şara ile görüştü. Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani tarafından karşılandı. Ardından Şeybani ile de bir araya gelen Fidan, Suriye'deki temaslarını sürdürdü.

ile Şam'da bir araya geldi. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye'nin başkenti Şam'da mevkidaşı Esad Hasan Şeybani ile bir araya geldi. Şeybani, Türkiye Cumhuriyeti-Suriye ilişkilerinin hızla ilerlediğini söyledi. İki ülke arasında 40 anlaşma ve mutabakat zaptı imzalandığını belirten Şeybani, ticaret hacminde hedefin 10 milyar dolar olduğunu açıkladı. Şeybani ayrıca 8 Aralık 2024'ten bu yana Türkiye Cumhuriyeti'nden 700 binden fazla Suriyelinin ülkesine döndüğünü bildirdi. İsrail saldırılarına da değinen Şeybani, Türkiye Cumhuriyeti'nin Suriye'nin egemenliğine verdiği desteğe teşekkür etti.

Türkiye Cumhuriyeti'nin koruyucu aile modeli uygulanmaya başlandı. Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Suriye'de Türkiye Cumhuriyeti'nin koruyucu aile modelinin uygulanmaya başlandığını açıkladı. Bakan Göktaş, Suriyeli yetkililerin Türkiye Cumhuriyeti'ne örnek alarak terk edilmiş bebekleri koruyucu ailelere vermeye başladığını söyledi. Türkiye Cumhuriyeti'nde 43 gündüz aktif yaşam merkezi açıldığını belirten Göktaş, çocukların sosyal medyada günlük ortalama 3,5 saatten fazla vakit geçirdiğini de açıkladı.

ailelerini buluşturdu. Suriye'nin başkenti Şam'da düzenlenen Uluslararası Yeniden İmar Şam Fuarı, Türkiye Cumhuriyeti ve bölge ülkelerinden temsilcileri bir araya getirdi. Fuarda TOKİ başta olmak üzere Türkiye Cumhuriyeti ve Körfez ülkelerinden 45 kuruluş stand açtı. Türkiye Cumhuriyeti Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kentsel dönüşüm ve sosyal konut tecrübelerini Suriye tarafıyla paylaştıklarını söyledi. Bulut, Türk firmalarının Suriye'deki yatırım fırsatlarını değerlendirebileceğini belirterek ülkenin şehirlerinin kendi kültürlerine uygun şekilde yeniden imar edileceğini ifade etti.

arasında işbirliği görüşüldü. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, İtalya Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Ricardo Guariglia'yı Şam'da kabul etti. Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi ve ortak çıkar alanlarında işbirliğinin geliştirilmesi ele alındı.

heyeti Güney Kore'de programa katılıyor. Suriye Eğitim ve Öğretim Bakanlığı heyeti dijital dönüşüm, yapay zeka ve eğitim yönetimi alanlarında Güney Kore'nin deneyimlerinden yararlanmak üzere Seul'de eğitim programına katılıyor. KOYKA kapsamında düzenlenen programda eğitim sisteminin geliştirilmesi, dijital yönetişim ve yapay zeka teknolojilerinin kullanımı ele alınıyor. Heyet ayrıca Güney Kore'deki eğitim ve teknoloji kurumlarını ziyaret ederek uygulamaları yerinde inceleyecek.

Hamada 84 yeniden imar projesi başlatıldı. Suriye'nin Hama kentinde yerinden edilenlerin evlerine dönüşünü desteklemek amacıyla 84 proje başlatıldı. Kamplarsız Suriye kapsamında yürütülen projeler 70 belde ve köyü kapsıyor. Yaklaşık 7,5 milyon dolarlık projeler arasında 40 eğitim, 18 kanalizasyon, 16 su, 6 sağlık ve 4 yol ve altyapı çalışması bulunuyor. Hama Valiliği çalışmaların altyapı ve hizmet tesisleri yeniden kullanılabilir hale gelene kadar sürdürüleceğini açıkladı.

yakalandı. Irak Askeri İstihbarat Müdürlüğü zanlının Yayçı nahiyesinde düzenlenen operasyonla gözaltına alındığını açıkladı. DH'ın sözde Irak vilayeti yapılanmasında çeşitli görevler üstlendiği belirtilen zanlının yargıya sevk edileceği bildirildi.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Sesinize doymak, frekansımızı sizinle paylaşmak istiyoruz. Sorularınız, önerileriniz veya müzik talepleriniz için bize aşağı bakın. WhatsApp ve diğer yollarla ulaşabilirsiniz. WhatsApp ve aramlar için 0552 799 4031. Facebook Yurt FM. Web sayfası yurtfm.org. Adres Yurt FM Çoban Bey, Suriye. Bizimle iletişime geçin. Sesinize

0: Yunus Emre Enstitüsü sunar.
1: Dünyanın kapıları. Merhaba. Sizlere iletmek istediğimiz bir selamımız var. Gelin tanış olalım, işi kolay kılalım diyen zatın, yani Yunus Emre'nin cümleleriyle kapınızı çalıyoruz. Dünyanın neresinde olursanız olun, selamımızı kulaklarınıza, oradan gönlünüzü ulaştırmak istiyoruz. Kabul veya reddetme hakkınız elbette var. Fakat eğer kabul ederseniz, biz her hafta kapılarınızı sevgi ve saygıyla çalmaya devam edeceğiz. Dünyanın kapıları.

0: Efendim merhabalar, saygılar, sevgiler, hürmetler. Dünyanın kapılarından bugün de kapılarınızı bir kıymetli konuğumuzla çalmaya geldik. Kapıları çaldığımızda, çalmak biliyorsunuz bizde hırsızlık anlamında değil, kapıları böyle tıklatmak, şu şekilde vurmak anlamında. Kapılarınızı tıklattık ve dünyanın kapıları, tabii ki bu kapılar öyle şey değil, yani herhangi bir kapı değil, dünyanın kapılarını çalıyoruz. Amerika'dan Çin'e, Azerbaycan'dan Afganistan'a, efendim Fransa'dan Almanya'ya kadar, aklınıza nereye geliyorsa Afrika'dan belki Kanada'ya kadar birçok yeri çalıyoruz. Yunus Emre Enstitüsü'nün kurulma gerekçesi ve amacı da bu zaten. Dünyanın kapılarını farklı tonlarda çalıyor ve dünyanın kapılarından içeriye Yunus Emre'nin felsefesini, inancını götürüyor. Ve orada kültürel ve sanatsal etkinlikler yapıp insanlarla, farklı kültürlerle, farklı coğrafyalarla etkileşim halinde, ilişki halinde olmamızı sağlıyor. İşte tüm bunları düşünerek bugün bu konuları daha da açabilmek için bir kıymetli konuğumuzu, bir değerli hocamızı buraya misafir ettik. Sevgili Zekeriya Gültekin hocamız, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Böyle güzel bir üstadımla aynı programda, aynı platformda dünyanın kapılarını beraber çalma daveti benim için onur verici efendim.
0: Eyvallah.
1: Çok memnun oldum sizlerle önümüzdeki dakikalarda sevgili dinleyicilerimize çaldığımız kapılarla ilgili yaşadığımız hatıraları anlatmak benim için büyük bir mutluluk olacaktır.
0: Eyvallah. Çok teşekkür ediyoruz. Bu güzel ve naif girişinizden dolayı şükranlarımızı sunuyoruz. Tabii bu güzel girişin bir altyapısı var. Niye böyle güzel bir giriş yapıyor Zekeriya Bey? Çünkü kendisi uzun yıllar iletişim sektöründe, medya sektöründe görev alan bir arkadaşımız, bir belki üstadımız, sevdiğimiz bir ayrıca kardeşimiz, arkadaşımız, dostumuz ve değerli bir hocamız bu konuyla ilgili. Ve Yunus Emre Enstitüsü ile tabii ki tanışıyor ve kültürel faaliyetleri yürüten bir organizasyonun içerisinde inancımızı, değerlerimizi, kültürlerimizi dünyanın birçok yerine taşıyan neferlerden biri oluyor. Tüm bunların toplamında dilerseniz sevgili Zekeriya Gültekin'i biraz tanıyalım.
1: Evet, bu girizgahı kısaca geçmem gerekecek herhalde. Ben ilk ve orta öğrenimim Malatya'da, memleketim olan Malatya'da tamamladım. Sonrasında Ankara'da Gazi Üniversitesi'nde İktisadi İdare Bilimler Fakültesini bitirdim. Sonrasında tabii farklı meslek dallarıyla ilgilendik. Öncelikle mali müşavirlik, sonrasında sarı basın kartlı olarak 15 yıl radyolarda ve televizyonlarda muhabirlik, editörlük ve spikerlik hayatımızın ardından özellikle son döneme doğru kültür haberciliği ve ekonomi haberciliği dalında kendimize aynı zamanda bir şeyler katıp aynı zamanda bu kültürel aktörlerle tanıştıktan sonra bu alanın gerçekten kendi kişiliğime de uygun olduğu ve aynı zamanda bu sektörle alakalı acaba neler yapılabilir, yurt dışında kendi kültürümüzü tanıtabilecek argümanlar neler olabilir diye araştırdığımda Yunus Emre Enstitümüzle tanıştım. 2012 yılıydı. Dolayısıyla Yunus Emre Enstitümüzde 2007'de mevzuat çalışmalarıyla beraber 2009 yılında artık faaliyetlerine başlamıştı. Balkanlarda ve Kuzey Afrika'da, Mısır üzerinde başlamıştı. Bunları takip ettiğimde gerçekten çok farklı, tam da istediğim türden bir faaliyet alanı olarak gördüm ve buraya başvurdum. Yani mesleki hayatımın acaba buraya nasıl bir katkı sunacağını hep merak ediyordum ama kafamda bazı planlar vardı. Yaklaşık 2 aylık, 3 aylık bir bekleyişin ardından enstitümüzce kabul edildim. Enstitüye bir iletişimci olarak başladım. Kurumsal iletişim birimimizde yönetici olarak başladım. Sonrasında tabii farklı ülkelerde kültürel projelerin yürütülmesinde ve özellikle de mesleki hayatımda önemli bir kilometre taşı olan Gürcistan koordinatörlüğünle beraber sonrasında Yunus Emre Enstitümüzde çalışma tempomuzu biraz daha arttırarak ülkemiz adına, kültürümüz adına, dünyayla tanışma, etkileşim kurma adına

0: faaliyetler gerçekleştirmeye çalıştık. Umarız başarılı olmuşuzdur.
1: İnşallah. Biz başarılı olduğunuzu düşünüyoruz. Çünkü başarılar aynı zamanda şeyle de orantılı. Bazen anıların azlığı ve çokluğu, yani etkileşimin ve iletişimin temel göstergelerinden biri. Evet. Anılarınız çoksa gerçekten de konuyla ilgili bu sizin başarı skalanızı gösterir. Anılar çok azsa, yani demek ki etkileşim kurmadığınız anlamına gelir. Programımızın son bölümünde anılarınıza gireceğiz. Ben sevgili Zekeriya Gültekin'i biraz şey yapayım bu anlamda. Diğer katılımcılardan ayrı tutayım. Nedeni de şu: öncesinde de bildiğim için kendisini, ben de aynı sektörde daha küçük çaplarda görev aldım. Bildiğim kadarıyla haber programlarından siyasi programlara kadar ciddi bir şey var. Önünüzde portföy var. Evet, onların evet. Hepsinde görevler aldınız. Evet. Daha sonra bu, hani dediniz ya, karakterimle sanki bu kültür sanat, ülkemizin tanıtımı, dünya ile etkileşim sanki benim karakterime daha uygun gibi dediniz. Nasıl karar verdiniz
0: bravo,
1: burada?
0: Bravo.
1: Güzel bir
0: Şimdi,
1: örnek bence.
0: Alper Bey, şöyle bir durum var. Yayıncılık siz benden çok daha iyi takdir edersiniz, bilirsiniz ki. Sürekli bir etkileşim halindesiniz. Yani işte radyoculukta sürekli yeni bir konu ve yeni bir konukla tanışma, bu beraberinde pek çok iletişimi getirme noktasında güzel bir mesleki platform. Sonrasında televizyona bakarsınız veya gazeteye bakarsınız. İşte yine yeni konularla ve yeni konuklarla röportajlar, haber yapma heyecanı içerisinde yaklaşık bir 15 yıl geçti. Ama bu hareketli yaşama ve heyecanlı yaşama bir noktada kesişen bir sektör varsa o da kültür sanat sektörü.
1: Evet, evet.
0: Sektör demek belki biraz durumu maddi düşünme noktasına getirebilir. Böyle bir hata yapmayalım. Bizim istediğimiz Yunus Emre Enstitümüzün de isminden anlaşılacağı üzere biz gönül yapmak üzere, etkileşim kurmak üzere yurt dışında Türk toplumuyla, Türk kültürüyle, Türk edebiyatıyla yabancı kültürleri tanıştırma, bir noktada etkileşim noktası belirleme noktasında görevimizi icra etmeye çalıştık. Dediğiniz çok doğru.
1: Ben özellikle şunu öğrenmek istedim, pardon. Kestim belki ama siz sanki ben öyle anladığım gibi, yanlışsa düzeltin. Siz bir anlamda siyasetin değişkenliğinden
0: evet.
1: kültürün kalıcılığına geçtiniz.
0: Evet, biraz da öyle.
1: Sanki böyle bir şey var. Bunu hissettiniz ve geçtiniz gibi.
0: Yani kültür bir yönüyle gerçekten statik bir durum arz ediyor. Yani geçmişinizle beraber sizi bekleyen büyük bir kültürel zenginlik var.
1: Evet.
0: Bu kültürel diplomasi açısından müthiş bir avantaj sağlıyor.
1: Evet.
0: Gel gelelim en önemli mesele, bu kültürel zenginliği dış dünyayla tanıştırabilmek.
1: Tabii.
0: Bunu yapmak için ta böyle 1800'lü yılların, 1857 olsa gerek diye düşünürüm, İlk müzecilik girişimleri oluyor Osmanlı İmparatorluğu'nun Avrupa'da. Yer olarak da sanırım Almanya ve Paris'te sonrasında düzenleniyor. Buradaki temel amaç aslında uygarlıklar noktasında ve Türk toplumunun özellikle imparatorluk bakiyesi, o ümmet bilincini tanıtmaya dönük bir müze anlayışı. Ama sonrasında Cumhuriyet döneminde bu dönem dönem farklılaşmakla beraber biraz daha Türklük üzerinde yoğunlaşan ve özellikle bizden önceki Anadolu'da kurulan uygarlıkları tanıtmaya dönük bir işte müzecilik ve kültürel diplomasi anlayışı çevresinde gelişiyor. Ve 2012 yılına kadar farklı farklı alanlarda Türkiye'nin tanıtımı devlet kanalıyla yapmaya çalışılıyor ama geldiğimiz noktada Yunus Emre Enstitüsü'nün kurulmasıyla beraber bambaşka bir evrim geçiriyor.
1: Evet.
0: Nasıl geçiriyor? Efendim, Türkiye'yi müzelerle çeşitli alanlarda kültürünü, edebiyatını tanıtma noktasında tanıtma girişimleri o dönemin şartları içerisinde geçerliydi ve başarılı da oldu denilebilir. Ancak biz Yunus Emre Enstitüsü'nün isminden gelen bir algılayışla söylemek gerekirse, Yunus Emre ne diyor? Gönüller yapmaya geldik, gelin tanış olalım diyen bir felsefeyi temsil eden ve bu sözleri misyon edinerek Türk kültürünü tanıtmaya çalışan bir kurum hüviyetindeyiz. Ne diyordu Yunus? Yunus ki 13. yüzyıl ortalarından 14. yüzyılın ilk çeyreğine kadar olan dönemde yaşamış bir Türk şairi, bir Anadolu bilgesi ve bir İslam mutasavvıfıdır. Anadolu Türk kültürünün inanç ve bilinç ikliminin oluşmasında büyük katkıları vardır. Tabii ki bu yolu takip eden bizler de Türk kültürünün bu zenginliğini olduğu gibi yansıtma gayesi içerisine girdik. Bizdeki

0: temel felsefe yaklaşım budur. Ancak bunu hayata geçirirken bütün projelerimizde, işte tiyatrodan konserlere, konserlerden eğitim, Türk dili çalışmalarına kadar bütün çalışmalarımıza, bütün faaliyetlerimizde bizim için önemli olan muhataplarımızla eşit mesafede olmamızdır. Muhatabımızla sürdürülebilir bir çalışma, bir etkileşim içerisinde devam etme ihtiyacı duymamızdır. Bizim felsefemizde sadece tek taraflı bakış yoktur. Sadece kendi kültürümüzü yüceltmek yoktur. Yeri geldiğinde, zamanı geldiğinde bulunduğumuz yerde yerel kültürü de tanıtma ihtiyacı duyarız. İşte burada ayrılırız. Bizim diğer dünyadaki muadil kuruluşlardan farkımız budur. Biz kendi kültürümüzü farklı araçlarla kullanmaya çalışırız. Yani şimdi isim isim gitmek istemiyorum ama başka toplumların kültürel diplomasi araçları farklı yöntemleri kullanabilir. Ancak biz gönüller yapmaya geldik. Tırnak içerisinde söylemek gerekirse gönüller yapmaya geldik dediğimiz için hiçbir zaman bunu paraya, başka bir şeye tahvil etmeyiz.
1: Veya şeyimiz de yoktur. Hani nedir o? Gizli ajandamız da yoktur.
0: Evet.
1: Bu anlamda çok önemlidir.
0: Bunu muhataplarımıza kabul ettirdiğimiz, sahada da bizzat bunun çok büyük örneklerini, çok büyük yansımalarını gördüğüm için bunu gerçekten tebessümle, çok rahat, açık alında sizlere anlatabilirim. Gerçekten de Türkiye'nin kültürel diplomasi anlayışında hiçbir bu anlamda tek taraflı hiçbir çıkar yoktur.
1: Evet,
0: her iki tarafın rızası, her iki tarafın faydası bizim için esastır. Gittiğimiz bölgede kendimizi ifade etmekle kalmayıp, kültürel kimliğimizi anlatmakla kalmayıp, muhatabımız olan kültürü de tanımak, yeri geldiğinde kendi toplumumuza tanıtmak bizim için ayrıcalıklı bir misyon.
1: Evet, bunun ilk altını çizdiniz. Çok önemli evet. Bir nokta bu. Çok çok ciddi bir nokta. Gerçekten de bunun hissedilmesi, ki hissedilmiştir zaten. Sanırım programımızın ismiyle de örtüştü söyledikleriniz. Biz dünyanın kapılarını çaldık ve bugüne kadar belki de hiçbir yerden red cevabı almadık.
0: Evet. Evet.
1: Bu bunun söylediklerinizin alamayız, bir göstergesi
0: alamayız.
1: Sanırım.
0: Alamayız çünkü yani bakın Alper Bey aslında yani nereye gidersek gidelim. Tabii benim görev yerim Tiflis'ti. 3 yıl bulundum. 2014-2017 ortalarına kadar orada bulundum. Ve gittiğimiz ülkeyi, tanıştığımız insanları gerçekten çok sevdik. Onların da bizi aynı şekilde sevdiğini, beğendiğini, yani bizim şahsımızda Türk kültürüne ilgi duyduklarını, Türk kültürünü tanımaktan büyük bir mutluluk, haz duyduklarını bizzat gözlerimizle gördük. Bütün faaliyetlerimize hem akademik dünyadan hem normal sıradan Gürcü vatandaşlarımız büyük bir katkı sunuyorlardı. Onların örneğin biz Ressamların Buluşması isimli bir program yapmıştık. Bizim Kafkasya'da özellikle Azeri kardeşlerimiz ve bizlerin yanında Gürcü kardeşlerimizin bulunması bizler için çok çok önemliydi. Üçlü bir burada stratejiden bahsedebiliriz. Üçlü bir stratejik yapıyla faaliyetlerimizi icra etmeye çalıştık. Gördük ki o faaliyetlerimizde inanın mesela bir tane örnek verelim. Tabii. Üç dilde tiyatro örneğinde tiyatronun bir kısmı bir perdesi Gürcüce, bir perdesi Azerice, Azeri Türkçesiyle bir perdesini de Türkçe, Türkiye Türkçesiyle oynamaya çalıştı oyuncularımız. Ve gerçekten de hem Azerbaycan hem Gürcistan hem Türkiye'den önemli tiyatro oyuncularımız bu projede rol aldılar. Ve orada şunu gördüm, kapanışta da çiçeklerimizi kendilerine arz ettikten sonra şunu söyleme gereği duydum. Aynı olaylara aynı refleksleri gösteren bir coğrafyadayız.
1: Evet, evet.
0: Gerçekten de anlamadığımız bir şey olsa bile aynı hissiyatı taşıyoruz. Ama buna rağmen bir Gürcü Türk olan benimle bana bahsettiği konu gerçekten beni o an çok üzdü. Şöyle diyordu Gürcü Türkolog, ben demişti 80'li yılların ortalarına kadar, yani demir perde ülkelerinin yıkılması aşamasına gelinceye kadar, o soğuk savaş döneminden bahsediyorum.
1: Evet.
0: Maalesef sınırın öte yanındaki Türkleri, Türkiye toplumunu çok af buyurun, insan yiyen birileri olarak tanıyorduk diyor.
1: Allah Allah.
0: Çünkü böyle anlatılmış, böyle bir imaj çalışması yapılmış o soğuk savaş döneminde. Ve ne olmuş biliyor musunuz? 90'lı yılların başlarında bizim o Reşat Nuri Güntekin'in Çalıkuş adlı eseri var ya,
1: evet.
0: Hatırlarsınız belki yaşınız itibariyle 86 yılı yapımından bahsediyorum.

0: 1922'lerde yapılmış, roman haline getirilmiş Türk Edebiyatı'nın önemli bir eseri Çalı Kuşu. O Çalı Kuşu'nu siyah beyaz versiyonunu izledik. Allah Allah, bunlar da bizim gibi insanlarmış deme noktasına evet, gelmişler.
1: Allah,
0: yani
1: bir nokta.
0: Yanlış bir imaj oluşumu başkalarının dilinden başka bir toplumu anlamanın ne kadar yanlış ve aralara duvar örmenin toplumları birbirinden ne kadar uzaklaştırdığını ve gerçeklik algısının ne kadar ters yüz edildiğinin en güzel örneğidir
1: kesinlikle,
0: bu.
1: Kesinlikle.
0: Buranın üzerinden biz de tabii Türk dizilerine, Türk sinema filmlerinin işte söyleşileri, gösterimi noktasında önemli projeler gerçekleştirdik. Ve gerçekten geldiğimiz noktada bakın, özellikle Güney Amerika'dan tutun da ta Çin'e kadar, Moskova'ya kadar, aşağı kadar iniyoruz Güney Afrika Cumhuriyeti'ne kadar, bütün ülkelerde özellikle Güney Amerika'da Türk dizilerinin kültürel diplomasi çalışmalarına, kültürel diplomasi çalışmaları gayretine ne büyük katkı sunduğunu hepimiz gözlerimize görüyoruz. Önümüzdeki süreçlerde gerçekten bu Türk dizileriyle, özellikle Türk dizilerini mercek altına aldık ama bundan sonraki süreçte biraz daha hız vereceğiz. Bunlarla ilgili anlıyorum ki kısa süreli yurt dışında düzenleyeceğimiz pek çok faaliyeti bu düzlemde kendi kültürümüzün bir tanıtımı, bir nişanesi olarak da tanıtacağız. Ki Çalı Kuşu bizim için şöyle önemliydi. Tekrar dönüş yapacak olursam, bizim kültürel kimliğimizin unsurlarını tanıtma noktasında bence çok önemliydi.
1: Evet, elbette.
0: Ve duygu dünyamızı yansıtma açısından önemliydi. Ve buradan hareketle şunu söyleyebiliriz. Kültürel diplomasi çalışmaları bulunduğunuz ülkede sizin kimliğinizi oluşturur. İnsan, o topluluk sizin kimliğinizi tanımazsa ne güven duyabilir ne de orada yatırım yapabilirsiniz.
1: Evet.
0: Biz bu noktada hareketimizi yoğunlaştırdık. Çok şükür 12 yıldır bu kurumdayız ve bizden önceki arkadaşlarımız da çalışmalarını yüksek düzeyde sürdürmüşlerdir. Bundan sonra da çok büyük bir zenginlik bekliyor tanıtılmak. Farklı yöntemlerle dünya uluslarıyla bir noktada iletişim kurmak amacıyla pek çok argümanımız var. Heybemiz dolu. Yunus Emre'nin söylemiyle, biz gelmedik kavga için, bizim işimiz sevgi için, Hakkın evi gönüllerdir, gönüller yapmaya geldik evet, diyeceğiz ve heybemizdekilerin hepsini dünya milletleriyle buluşturacağız. Bu konuda gerçekten de kendimize güvenimiz tamdır ve her zamankinden büyük bir gayretle çalışmalarımızı önümüzdeki yıllarda da yoğunlaştıracağız.
1: Evet, çok yani teşekkür ediyoruz, çok güzel bir izah oldu. Bazen şöyle anlar olur, cümleleştirilmesi gereken kelimeler vardır ama onu uzun uzun anlatırsınız. Siz çok güzel özetlediniz. Öncelikle tebrik ediyorum.
0: Yok,
1: yani karşımızda bir iletişimcinin iletişimcinin olması çok büyük bir avantajmış.
0: Estağfurullah.
1: Gerçekten çok
0: sizden
1: teşekkür ediyorum.
0: Sizden bunları duymak benim için daha büyük.
1: Çok güzel özetlediniz.
0: Ama şunu söylemeye ne olur izin verin.
1: Estağfurullah.
0: Şunu fark ettim. Kuruma giren ilk iletişimci bendim efendim. Onu söyleyeyim. Ve gerçekten kurumda herhangi bir, bütün arkadaşlarımız büyük bir gayretle çalışıyorlar. Tabii ki Türk dili bizim için çok önemli. Bütün okutmanlarımız büyük bir gayretle çalışmaktalar. Dil diplomasisi, Türk dili diplomasisi bütün dünyada farkını gösterecektir, gösteriyor. Yunus Emre Enstitüsü'nün büyük çalışmalarıyla, devletimizin büyük katkılarıyla. Ama şunu da söylemek gerekiyor. Aslında bizim için imaj işin odağında.
1: Evet.
0: İmajın en güzel vücut bulacağı sektör bir noktada, yani bir şeyi üretirsiniz ama bunu satmaktır önemli
1: evet,
0: olan. Satmak tırnak içerisinde belirtiyorum. Dünya milletlerine bir noktada kabul ettirmek, argümanlarınızı kendi rızalarıyla kabul etmelerini sağlamak. İnanın bunun yolu da iletişimden geçiyor.
1: Kesinlikle, kesinlikle.
0: Ve bu konuda
1: doğru iletişim.
0: Evet,
1: geçiyor.
0: Doğru iletişim. Yani stratejik biraz ağır kaçacak, gönüller yapmaya geldik diyen bir misyonun temsilcisi olarak o konuda stratejik davranırım bilemem ama strateji şunu kapsıyorsa, gönülleri kırmamak, kırmadan bir şeyleri anlatabilmekse evet burada stratejik davranmamız gerekiyor. Strateji kavramı içerisinde koyabiliriz bunu. Ve burada demek istediğim özellikle basınla, özellikle günümüz iletişim koşullarında bir şekilde kendinden daha çok bulunduğu ulusun kültürünü tanıtmak, bu noktada dünya milletleriyle iletişime geçme noktasında isteği olan herkesin

0: bence Yunus Emre Enstitüsü'ne vereceği çok çok şey var.
1: Evet, kesinlikle.
0: Evet,
1: evet, programımız ilerliyor ve programımızın son bölümünde ne demiştik hatırlarsanız, çok güzel özetlediniz dediğim gibi. Bu özetin akabinde zihninizde beliren muhakkak anılar vardır. Gerçi kısmen de değindiniz, bir anınızdan bahsettiniz ama evet, dinlediğimizde böyle özellikle bizi dünyanın biliyorsunuz Suriye'den, efendim Irak'a, Irak'tan, efendim Çin'e kadar, belki Amerika'ya kadar birçok yerde programımız dinlenecek. İnternet üzerinden yayın yapılması münasebetiyle dinlenmeme gibi bir olasılık yok. Bugüne kadar yaptığımız programlar bunun göstergesi. Siz daha önce Gürcistan, Tiflis'te bulundunuz, 3 yıl görev yaptınız. Sonrasında kültür sanat faaliyetleri çerçevesinde veya başlığında dünyanın birçok farklı bölgelerine gittiniz. Haliyle gitmiş olan bir arkadaşımız olarak karşılaştığınız böyle tebessüm ettirici, iyi ki gelmişim, iyi ki bunlarla karşılaşmışım,
0: evet,
1: İyi ki şu anılar yaşanmış dediğiniz noktalarda umuyorum ki dinleyicilerimizin yüzünde tebessüm açtıracaktır. Onlardan var mı, bir demet alabilir miyiz?
0: Evet, tebessüm noktasında bilemeyeceğim. Sonuç öyle olur mu bilmiyorum ama şöyle güzel bir anı diyelim. Hani böyle bizim pek çok faaliyetimiz gerçekleşti bahsettiğimiz 2014 ile 17 yılları arasında, 2017 yılı arasında. Bunlardan biri beni çok etkiledi gerçekten. Gürcü Kızı yahut İntikam adlı bir eser var Ahmet Mithat Efendi'nin.
1: Hmm.
0: Bunun Türkçe'ye çevirisi vardı. Ancak öyle bir eser ki bu 18. yüzyıl Gürcistan'ında işte o dönemin giyimini, kuşamını, yemeğini, derslerini, müziğini Gürcistan'a has. Ahlakını, karakterini, kahramanlığını, sadakat anlayışını, ahde vefa duygusunu, bakın hiç yabancısı olmadığımız değil mi kelimeler,
1: evet,
0: bunlar?
1: Evet, tabii ki.
0: Yani işte ortaklık kesmeden, kültürel kimlik biraz da budur. Ortaklık kesmeden bazı karakter noktaları, misafirperverliğimiz, yurt sevgisi, inanın sınırlar, fark ediyorsunuz ki sınırlar aslında hiçbir şey, kültürel sınırlarımız çok daha geniş. Bunu Gürcistan'da da biz görüyoruz. Ortak noktalarımız çok fazla. Yani bu temaların işlendiği Ahmet Mithat Efendi'nin meşhur eserini Gürcü Kızı yahut İntikamı Gürcüce'ye çevirdik. Hmm. Ve bunu da tanıtımını da gerçekten çok güçlü biçimde yaptığımızı düşünüyoruz. Ve oradaki yerel bir paydaş kuruluşumuz da Zakarashvili Enstitüsü'nün ortaklığıyla gerçekleştirdik. İşin bir tarafında da Tiflis Devlet Üniversitesi vardı. Diğer taraftan evet Sulakavri Yayınevi Müdürü Tina Mamulashvili vardı. Türkolog Tamar Alpenize. Bu isimler benim için çok önemli. Ve bu ta 18. yüzyıl Gürcistan'ı anlatıyordu. Ancak bakın oradaki Türkoloğun bana söylediği şuydu. Ben şu ana kadar bu eserin varlığından bile haberdar değildim dedi kendileri. Düşünün 150 yıllık çok da güzel bir eser ve bunu asıl aktörü konumundaki halkla buluşturamamışız şu ana kadar.
1: Evet, evet.
0: Ve ilk defa Yunus Emre Enstitüsü vesilesiyle Gürcistan'la buluştu ve ondan sonra bu bahsine ettiğimiz Gürcü Kızı yahut İntikam kitabı ile ilgili pek çok faaliyet düzenledik. Yani bir taş atıyorsunuz, o taşın ne kadar büyük etki oluşturacağını,
1: halkaları, evet,
0: halkalar oluşturacağını olay gerçekleştikten sonra, kültür öyle bir şey demek ki onu
1: kesinlikle,
0: gördük.
1: Kesinlikle.
0: Bunun dışında 1596 Osmanlı Mufassal Defteri'ni gerçekten geride bıraktığımız süreç içerisinde en çok hatırladığım, haz aldığım, tat aldığım bir çalışma olarak gözlemliyorum. Sevgili hocalarımızı bir kez daha gerçekten hayırla yad ediyorum kendilerine ve bunun devamının gelmesi gerekiyor. Hocalarımızın bütün bu tip faaliyette, özellikle oradaki hocalarımızın söylüyorum sonrasında, ya böyle bir şeyler de varmış, keşke daha önce buluşsaydık, keşke daha önce buluştursalardı deme gayreti içerisindeki hallerini düşündükçe yaptığımız işin ne kadar hayırlı işler olduğunu bir kez daha fark etmiş bulunuyoruz. Gittiğiniz ülkede dediğim gibi onların değerlerini gördüğünüzde, onların size verdiğiniz değeri gördüğünde bu işin daha çok alınacak mesafe kesbettiğini fark ediyorsunuz.
1: Evet, kesinlikle.
0: Benim söyleyeceklerim kısaca bunlar. Evet, evet. Tabii üzerinden 7 yıl geçtiği için bu anılarımızı bir şekilde belki de kitabi hale getirmek gerekiyor. O noktada elbette, bazı elbette notlarımız da olacak. İlerleyen süreçleri belki dinleyicilerimizle paylaşma imkanımız da olacak. Çok teşekkür ederim.
1: Biz efendim de çok teşekkür ederiz. Evet, bugün değerli dostumuz, değerli hocamız, değerli arkadaşımız, ortalama 12 yıldır Yunus Emre Enstitüsü'nde görev yapan

0: Anlattıklarından ben de sizler de umuyorum güzel şeyler çıkardık. Özellikle heybemizin dolu olduğunu söyledi. Bu bizim elimizi güçlendiren aslında bir özgüven unsuru. Bir yere gittiğimizde bu özgüvenle gidebiliriz. Bu heybe dolu ve bu heybede güzel şeyler var. Gelin tanış olalım diyen bir zatın sözleri var. İşi kolay kılmaya, beraber yaşamaya, beraber nefes almaya, aynı havayı soluduğumuzun inancını insanlara yönlendiren bir kurumla birlikte çalışmalarınızı sürdürün ve bir anlamda kültürün girmediği bir yere de aslında ekonomi ve siyasetin de girme ihtimalinin olmadığını
1: çok doğru
0: çıkardım ben sizin evet cümlelerinizden.
1: Kültürel kimliği eğer inşa etmezseniz ya da varsa bunu yurt dışı ile bulunduğunuz ülkelerle, topluluklarla paylaşmazsanız sizin kimliğiniz tanınmayacaktır.
0: Tabii, ekonomik işbirliği kuramayacaksınız. Biz siyasal işbirliği de kuramayacaksınız.
1: Biz neden bu işi yapıyoruz? Gerçekten de hani deriz ya kurumsal misyonlar, vizyonlar. Tabii ki burada Türkiye'ye dost insan sayısını arttırmak. Evet. Ama buradaki en önemli şey Yunus Emre Enstitüsü felsefesini yaymak. Yani hem muhatabımızı bu noktada faydalandırmak hem kendimizi faydalandırmak.
0: Neydi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tabiriyle? Kazan kazandı
1: evet,
0: değil
1: evet
0: mi? Kazan
1: kazan. Onun, evet, siyasi alandaki karşılığı budur.
0: Evet evet kazan kazan.
1: Evet.
0: Evet çok teşekkür ediyoruz. Vakit ayırdınız. Çok güzel etkileşim aldık biz sizden. Enerjiniz çok güzeldi. Cümleler
1: ederim
0: çok değerli topluydu. Dediğim gibi bir iletişimciyle beraber olmak da bize ayrı bir has kattı. Saygılarımızı, sevgilerimizi sunuyoruz. İyi ki varsınız, iyi ki geldiniz. İnşallah başka bir programda görüşünceye dek son cümleleri sizin mesajınızla tüm dünyaya iletelim. Hoşçakalın diyelim.
1: Evet, aslında programın ismi de çok güzel. Harika bir isim. Bilmiyorum bu ismi kim koydu? Belki
0: ben koymuştum ama bir şarkıdan yola çıktım.
1: Ya ne güzel. O şarkı nelere?
0: 80'li yıllarda Yeni Türkü'nün Dünyanın Kapıları isminde bir şarkısı vardı. Oradan yola çıktım.
1: Evet, baktım.
0: Bugüne kadar bir program halinde sunulmamış.
1: Çok güzel.
0: Evet, tam da derim bizim misyonumuza uygun.
1: Size de yakışıyor aslında.
0: Eyvallah, hepimize inşallah.
1: Sizin kapılarınız herkese açık, bizlere olduğu gibi. Efendim ben de bütün dünyada bütün toplulukların, bütün insanların ulaşamayacağımız hiçbir nokta kalmasın dercesine kapılarını çalmaya devam edeceğimizi belirtiyoruz. Yunus Emre Enstitüsü'nün tüm gayretleri dünya milletlerine ulaşmak, huzur ve güven içerisinde bir dünya oluşturmak adına Türk dilinin güzelliğini, Türk kültürünün, Türk tarihinin, edebiyatının bütün inceliklerini bütün dünyayla paylaşmaktır efendim. Biz teşekkür ediyoruz.
0: Hoşçakalın. Görüşmek ümidiyle.

0: Dünyanın Kapıları. Merhaba. Sizlere iletmek istediğimiz bir selamımız var. Gelin tanış olalım, işi kolay kılalım diyen zatın, yani Yunus Emre'nin cümleleriyle kapınızı çalıyoruz. Dünyanın neresinde olursanız olun, selamımızı kulaklarınıza, oradan gönlünüze ulaştırmak istiyoruz. Kabul veya reddetme hakkınız elbette var. Fakat eğer kabul ederseniz, biz her hafta kapılarınızı sevgi ve saygıyla çalmaya devam edeceğiz. Dünyanın Kapıları.
1: Yunus Emre Enstitüsü sundu.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti sağlık alanında dünyada parmakla gösterilen bir konuma ulaştı. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Samsun Şehir Hastanesi'nin açılışını gerçekleştirdi. 234

4000 metrekare alana inşa edilen hastane, 1458 yatak, 230 yoğun bakım yatağı, 40 ameliyathane ve 320 poliklinik kapasitesine sahip. Tesiste 458'i uzman hekim olmak üzere 5419 sağlık çalışanı görev yapacak. Erdoğan, yaklaşık 17 milyar liralık yatırımla tamamlanan hastanenin Samsun ve bölgenin sağlık üssü olacağını söyledi. Türkiye Cumhuriyeti genelinde 27 şehir hastanesinin tamamlandığını belirten Erdoğan, yapımı süren 13 şehir hastanesinin de hizmete alınacağını açıkladı.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Fidan, Suriye Devlet Başkanı Şara ile görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Şam temasları kapsamında Suriye Devlet Başkanı Ahmet Şara ile görüştü. Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani tarafından karşılandı. Ardından Şeybani ile de bir araya gelen Fidan, Suriye'deki temaslarını sürdürdü.

İran ile Şam'da bir araya geldi. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye'nin başkenti Şam'da mevkidaşı Esad Hasan Şeybani ile bir araya geldi. Şeybani, Türkiye Cumhuriyeti-Suriye ilişkilerinin hızla ilerlediğini söyledi. İki ülke arasında 40 anlaşma ve mutabakat zaptı imzalandığını belirten Şeybani, ticaret hacminde hedefin 10 milyar dolar olduğunu açıkladı. Şeybani ayrıca 8 Aralık 2024'ten bu yana Türkiye Cumhuriyeti'nden 700 bin fazla Suriyelinin ülkesine döndüğünü bildirdi. İsrail saldırılarına da değinen Şeybani, Türkiye Cumhuriyeti'nin Suriye'nin egemenliğine verdiği desteğe teşekkür etti.

başlandı. Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Suriye'de Türkiye Cumhuriyeti'nin koruyucu aile modelinin uygulanmaya başlandığını açıkladı. Bakan Göktaş, Suriyeli yetkililerin Türkiye Cumhuriyeti'ne örnek alarak terk edilmiş bebekleri koruyucu ailelere vermeye başladığını söyledi. Türkiye Cumhuriyeti'nde 43 gündüz aktif yaşam merkezi açıldığını belirten Göktaş, çocukların sosyal medyada günlük ortalama 3,5 saatten fazla vakit geçirdiğini de açıkladı.

Türkiye Cumhuriyeti ve bölge ülkelerini buluşturdu. Suriye'nin başkenti Şam'da düzenlenen Uluslararası Yeniden İmar Şam Fuarı, Türkiye Cumhuriyeti ve bölge ülkelerinden temsilcileri bir araya getirdi. Fuarda TOKİ başta olmak üzere Türkiye Cumhuriyeti ve Körfez ülkelerinden 45 kuruluş stand açtı. Türkiye Cumhuriyeti Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Ömer Bulut, Türkiye Cumhuriyeti'nin kentsel dönüşüm ve sosyal konut tecrübelerini Suriye tarafıyla paylaştıklarını söyledi. Bulut, Türk firmalarının Suriye'deki yatırım fırsatlarını değerlendirebileceğini belirterek, ülkenin şehirlerinin kendi kültürlerine uygun şekilde yeniden imar edileceğini ifade etti.

arasında işbirliği görüşüldü. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, İtalya Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Ricardo Guariglia'yı Şam'da kabul etti. Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi ve ortak çıkar alanlarında işbirliğinin geliştirilmesi ele alındı.

ülkesi Güney Kore'de programa katılıyor. Suriye Eğitim ve Öğretim Bakanlığı heyeti dijital dönüşüm, yapay zeka ve eğitim yönetimi alanlarında Güney Kore'nin deneyimlerinden yararlanmak üzere Seul'de eğitim programına katılıyor. KOYKA kapsamında düzenlenen programda eğitim sisteminin geliştirilmesi, dijital yönetişim ve yapay zeka teknolojilerinin kullanımı ele alınıyor. Heyet ayrıca Güney Kore'deki eğitim ve teknoloji kurumlarını ziyaret ederek uygulamaları yerinde inceleyecek.

Hama'da 84 yeniden imar projesi başlatıldı. Suriye'nin Hama kentinde yerinden edilenlerin evlerine dönüşünü desteklemek amacıyla 84 proje başlatıldı. Kamplarsız Suriye kapsamında yürütülen projeler 70 belde ve köyü kapsıyor. Yaklaşık 7,5 milyon dolarlık projeler arasında 40 eğitim, 18 kanalizasyon, 16 su, 6 sağlık ve 4 yol ve altyapı çalışması bulunuyor. Hama Valiliği çalışmaların altyapı ve hizmet tesisleri yeniden kullanılabilir hale gelene kadar sürdürüleceğini açıkladı.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Sesinize doymak, frekansımızı sizinle paylaşmak istiyoruz. Sorularınız, önerileriniz veya müzik talebileriniz için bize aşağı bakın. WhatsApp ve diğer yollarla ulaşabilirsiniz. WhatsApp ve aramlar için 0552 799 4031. Facebook Yurt FM. Web sayfası yurtfm.org. Adres Yurt FM Çobanbey, Suriye. Bizimle iletişime geçin. Sesinize dünyaya duyaralım. Yurt FM, sizin sesiniz.

Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Sesinize doymak. Frekansımızı sizinle paylaşıyoruz. Facebook Yurt FM. Web sayfası yurtfm.org. Adres sesinize dünyaya duyaralım. Yurt FM, sizin sesiniz. Sizin

bir hayal olurum yanı başında. Sen beni ömrünce unutamazsın.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti sağlık alanında dünyada parmakla gösterilen bir konuma ulaştı. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Samsun Şehir Hastanesi'nin açılışını gerçekleştirdi. 234 bin metrekare alana inşa edilen hastane, 1458 yatak, 230 yoğun bakım yatağı, 40 ameliyathane ve 320 poliklinik kapasitesine sahip. Tesiste 458'i uzman hekim olmak üzere 5419 sağlık çalışanı görev yapacak. Erdoğan, yaklaşık 17 milyar liralık yatırımla tamamlanan hastanenin Samsun ve bölgenin sağlık üssü olacağını söyledi. Türkiye Cumhuriyeti genelinde 27 şehir hastanesinin tamamlandığını belirten Erdoğan, yapımı süren 13 şehir hastanesinin de hizmete alınacağını açıkladı.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Fidan, Suriye Devlet Başkanı Şara ile görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Şam temasları kapsamında Suriye Devlet Başkanı Ahmet Şara ile görüştü. Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani tarafından karşılandı. Ardından Şeybani ile de bir araya gelen Fidan, Suriye'deki temaslarını sürdürdü.

İran ile Şam'da bir araya geldi. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye'nin başkenti Şam'da mevkidaşı Esad Hasan Şeybani ile bir araya geldi. Şeybani, Türkiye Cumhuriyeti-Suriye ilişkilerinin hızla ilerlediğini söyledi. İki ülke arasında 40 anlaşma ve mutabakat zaptı imzalandığını belirten Şeybani, ticaret hacminde hedefin üretti.

terk edilmiş bebekleri koruyucu ailelere vermeye başladığını söyledi. Türkiye Cumhuriyeti'nde 43 gündüz aktif yaşam merkezi açıldığını belirten Göktaş, çocukların sosyal medyada günlük ortalama 3,5 saatten fazla vakit geçirdiğini de açıkladı.

fuarı Türkiye Cumhuriyeti ve bölge ülkelerini buluşturdu. Suriye'nin başkenti Şam'da düzenlenen Uluslararası Yeniden İmar Şam Fuarı Türkiye Cumhuriyeti ve bölge ülkelerinden temsilcileri bir araya getirdi. Fuarda TOKİ başta olmak üzere Türkiye Cumhuriyeti ve Körfez ülkelerinden 45 kuruluş stand açtı. Türkiye Cumhuriyeti Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Ömer Bulut, Türkiye Cumhuriyeti'nin kentsel dönüşüm ve sosyal konut tecrübelerini Suriye tarafıyla paylaştıklarını söyledi. Bulut, Türk firmalarının Suriye'deki yatırım fırsatlarını değerlendirebileceğini belirterek, ülkenin şehirlerinin kendi kültürlerine uygun şekilde yeniden imar edileceğini ifade etti.

arasında işbirliği görüşüldü. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, İtalya Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Riccardo Guariglia'yı Şam'da kabul etti. Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi ve ortak çıkar alanlarında işbirliğinin geliştirilmesi ele alındı.

dönüşüm, yapay zeka ve eğitim yönetimi alanlarında Güney Kore'nin deneyimlerinden yararlanmak üzere Seul'de eğitim programına katılıyor. KOYKA kapsamında düzenlenen programda eğitim sisteminin geliştirilmesi, dijital yönetişim ve yapay zeka teknolojilerinin kullanımı ele alınıyor. Heyet ayrıca Güney Kore'deki eğitim ve teknoloji kurumlarını ziyaret ederek uygulamaları yerinde inceleyecek.

Hama'da 84 yeniden imar projesi başlatıldı. Suriye'nin Hama kentinde yerinden edilenlerin evlerine dönüşünü desteklemek amacıyla 84 proje başlatıldı. Kamplarsız Suriye kapsamında yürütülen projeler 70 belde ve köyü kapsıyor. Yaklaşık 7,5 milyon dolarlık projeler arasında 40 eğitim, 18 kanalizasyon, 16 su, 6 sağlık ve 4 yol ve altyapı çalışması bulunuyor. Hama Valiliği çalışmaların altyapı ve hizmet tesisleri yeniden kullanılabilir hale gelene kadar sürdürüleceğini açıkladı.

İstihbarat Müdürlüğü zanlının Yayçı nahiyesinde düzenlenen operasyonla gözaltına alındığını açıkladı. DH'ın sözde Irak vilayeti yapılanmasında çeşitli görevler üstlendiği belirtilen zanlının yargıya sevk edileceği bildirildi.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

97.8 MHz Yurt FM'den herkese kucak dolusu sevgiler. Bugün siz değerli dinleyicilerimize Suriye Türkmen tarihi konumuzun 15. bölümünü aktaracağız.

17. yüzyılda Halep Türkmenlerine tabi olan cemaatlerin isim ve vergi nüfusları ile sahip oldukları hayvanların yıllara göre miktarı verilmiştir. Ayrıca tabi oldukları beylerin isimleri ile oturak ya da göçer oldukları ve hangi bölgelerde bulundukları da bildirilmiştir.

Abalu, Beydili cemaatinden olan Abalu cemaatinin 1630'da 52 hane vergi nüfusu ile 49.467 koyunları, 1642'de Ali ve Müşerref Bey'in yönetiminde 77 asker vergi nüfusu ile 31.496 adet koyunu ve 239 adet develeri vardı. Yine 1642'de Yeniil'de bu cemaat mensuplarından 168 hane vergi nüfusunun olduğu ve mancılık bölgesine bağlı bazı yurtlarda belirli ücretler ile yayladıkları anlaşılmaktadır.

1663'te Abalı cemaatini iki şube olarak görmekteyiz. Bu şubelerden ilki İdris Bey yönetiminde olup bunların 102 asker vergi nüfusu ile 20.178 adet koyunu ve 235 adet de develeri vardı. Ayrıca İdris Bey'e bağlı olan 4 asker vergi nüfusu daha vardı. Bunların da 400 adet koyunu ve 14 adet develeri bulunmaktaydı. İkinci Abalı Şubesi ise Meşal Bey'in yönetiminde 77 asker vergi nüfusu ile 16.564 koyun ve 211 adet de deveye sahip idiler.

1967'de iki şubeden olan Abalo'nun Meşal Bey'in yönetimindeki ilk şubesinin 122 hane vergi nüfusu ile 23.810 adet koyun ve 303 adet develeri, Asaf Bey'in yönetimindeki ikinci şubesinin ise 60 hane vergi nüfusu ile 12.291 adet koyun ve 60 adet develeri bulunmaktaydı. Ayrıca bunlara tabi olduğu anlaşılan Müşirioğulları cemaatinin de 33 hane vergi nüfusu ile 7.760 adet koyun ve 40 adet develeri vardı. Yine Abalo'dan oldukları anlaşılan ve İdris Bey'in yönetiminde bulunan Mir Haceli adlı cemaatin de 55 hane vergi nüfusu ile 9.880 adet koyunu ve 50 adet de develeri bulunmaktaydı.

1673'te yine iki şube olarak görülen Abalı cemaatinin Meşaloğulları adıyla zikredilen şubesinin 122 hane vergi nüfusu ile 24.010 adet koyun ve 313 adet develeri, İdris Bey'in yönetiminde olan 2. şubesinin ise 55 hane vergi nüfusu ile 9.945 adet koyun ve 54 adet de develeri vardı.

Bu ikinci şubeye tabi olan Asaf Mahallesi'nin 60 hane vergi nüfusu ile 13.351 adet koyunu ve 60 adet develeri, Müşiroğulları Mahallesi'nin de 33 hane vergi nüfusu ile 7.810 adet koyunu ve 40 adet develeri olup, böylece bunların toplamı olarak 31.106 adet koyun ve 365 adet de develeri bulunmaktaydı.

Bu iki abalı şubesi mahalleleriyle birlikte 1691'de padişah fermanıyla yerlerinden edilmişlerdir. Bunların yerleri, mahalleleri ise Şam eyaletine tabi olan Hama ve Humus sancaklarının boş ve harap vaziyetteki köyleriydi. Öte yandan Abalı cemaati mensuplarından 60 asker, Meşal Beyoğlu Müşerref Bey, Badoğlu Hacı Ali ve Asap adlı bey ile Göçer Sevillü adlı cemaatin yönetiminde ve diğer Türkmen cemaatleri ile birlikte 1690'da Avusturya üzerine düzenlenecek olan bir sefere çağrılmışlardır.

Avşarlı Eymir'i. Eymir cemaatlerinden olan bu cemaatin 1630'da Hacı Mustafa adlı beyin yönetiminde 28 hane vergi nüfusu ile 20.768 adet koyunları, 1642'de ise Dursun Bey'in yönetiminde 13 hane vergi nüfusu ile 5.640 adet koyunu ve 12 adet develeri vardı. Yine 1642'de Dursun Bey'in yönetiminde 11 hane vergi nüfusunun da yeni ilde kayıtlı olduğu anlaşılmaktadır. 17. yüzyılda Avşarlı Eymir'inden başka Halep Türkmenleri içerisinde Affanoğlu, Dündarlı, Karagözlü, Sincarlı, Yosunlu ve Çakırlı adını taşıyan 6 Eymir Obası daha bulunmaktadır.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti sağlık alanında dünyada parmakla gösterilen bir konuma ulaştı. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Samsun Şehir Hastanesi'nin açılışını gerçekleştirdi. 234 bin metrekare alana inşa edilen hastane, 1458 yatak, 230 yoğun bakım yatağı, 40 ameliyathane ve 320 poliklinik kapasitesine sahip. Tesiste 458'i uzman hekim olmak üzere 5419 sağlık çalışanı görev yapacak. Erdoğan, yaklaşık 17 milyar liralık yatırımla tamamlanan hastanenin Samsun ve bölgenin sağlık üssü olacağını söyledi. Türkiye Cumhuriyeti genelinde 27 şehir hastanesinin tamamlandığını belirten Erdoğan, yapımı süren 13 şehir hastanesinin de hizmete alınacağını açıkladı.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Fidan, Suriye Devlet Başkanı Şara ile görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Şam temasları kapsamında Suriye Devlet Başkanı Ahmet Şara ile görüştü. Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeyban

ile Şam'da bir araya geldi. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye'nin başkenti Şam'da mevkidaşı Esad Hasan Şeybani ile bir araya geldi. Şeybani, Türkiye Cumhuriyeti-Suriye ilişkilerinin hızla ilerlediğini söyledi. İki ülke arasında 40 anlaşma ve mutabakat zaptı imzalandığını belirten Şeybani, ticaret hacminde hedefin 10 milyar dolar olduğunu açıkladı. Şeybani ayrıca 8 Aralık 2024'ten bu yana Türkiye Cumhuriyeti'nden 700 binden fazla Suriyelinin ülkesine döndüğünü bildirdi. İsrail saldırılarına da değinen Şeybani, Türkiye Cumhuriyeti'nin Suriye'nin egemenliğine verdiği desteğe teşekkür etti.

Türkiye Cumhuriyeti'nin koruyucu aile modeli uygulanmaya başlandı. Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Suriye'de Türkiye Cumhuriyeti'nin koruyucu aile modelinin uygulanmaya başlandığını açıkladı. Bakan Göktaş, Suriyeli yetkililerin Türkiye Cumhuriyeti'ne örnek alarak terk edilmiş bebekleri koruyucu ailelere vermeye başladığını söyledi. Türkiye Cumhuriyeti'nde 43 gündüz aktif yaşam merkezi açıldığını belirten Göktaş, çocukların sosyal medyada günlük ortalama 3,5 saatten fazla vakit geçirdiğini de açıkladı.

bölge ülkelerini buluşturdu. Suriye'nin başkenti Şam'da düzenlenen Uluslararası Yeniden İmar Şam Fuarı, Türkiye Cumhuriyeti ve bölge ülkelerinden temsilcileri bir araya getirdi. Fuarda TOKİ başta olmak üzere Türkiye Cumhuriyeti ve Körfez ülkelerinden 45 kuruluş stand açtı. Türkiye Cumhuriyeti Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Ömer Bulut, Türkiye Cumhuriyeti'nin kentsel dönüşüm ve sosyal konut tecrübelerini Suriye tarafıyla paylaştıklarını söyledi. Bulut, Türk firmalarının Suriye'deki yatırım fırsatlarını değerlendirebileceğini belirterek, ülkenin şehirlerinin kendi kültürlerine uygun şekilde yeniden imar edileceğini ifade etti.

arasında işbirliği görüşüldü. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, İtalya Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Riccardo Guariglia'yı Şam'da kabul etti. Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi ve ortak çıkar alanlarında işbirliğinin geliştirilmesi ele alındı.

heyeti Güney Kore'de programa katılıyor. Suriye Eğitim ve Öğretim Bakanlığı heyeti dijital dönüşüm, yapay zeka ve eğitim yönetimi alanlarında Güney Kore'nin deneyimlerinden yararlanmak üzere Seul'de eğitim programına katılıyor. KOYKA kapsamında düzenlenen programda eğitim sisteminin geliştirilmesi, dijital yönetişim ve yapay zeka teknolojilerinin kullanımı ele alınıyor. Heyet ayrıca Güney Kore'deki eğitim ve teknoloji kurumlarını ziyaret ederek uygulamaları yerinde inceleyecek.

Hamada 84 yeniden imar projesi başlatıldı. Suriye'nin Hama kentinde yerinden edilenlerin evlerine dönüşünü desteklemek amacıyla 84 proje başlatıldı. Kamplarsız Suriye kapsamında yürütülen projeler 70 belde ve köyü kapsıyor. Yaklaşık 7,5 milyon dolarlık projeler arasında 40 eğitim, 18 kanalizasyon, 16 su, 6 sağlık ve 4 yol ve altyapı çalışması bulunuyor. Hama Valiliği çalışmaların altyapı ve hizmet tesisleri yeniden kullanılabilir hale gelene kadar sürdürüleceğini açıkladı.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

97.8 MHz Yurt FM'den spor haberleri bülteni.

Tuğba Buğur Avrupa şampiyonu. Milli sporcumuz Tuğba Buğur U23 Avrupa şampiyonasında 10 metre havalı tabanca solo kadınlar kategorisinde altın madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı.

zirvede. 15 yaşındaki milli santranç sporcumuz Yağız Kaner doğmuş. 2716 elo puanıyla Dünya Gençler sıralamasında bir numaraya yükseldi. Genç sporcumuz bu başarısıyla Türk santrancında önemli bir gurur yaşattı.

Şimal Yılmaz'dan bronz madalya. Milli sporcu Şimal Yılmaz 23 yaş altı Avrupa Tüm Dallar Atıcılık Şampiyonası Kadınlar 25 metre spor tabanca kategorisinde 3. oldu ve bu alanda tarihimizin ilk madalyasını kazandı.

Genç milli atıcılardan Avrupa şampiyonluğu. U23 Avrupa Şampiyonası'nda milli atıcılarımız Simay Yılmaz ve Fahrettin Caner 10 metre havalı tabanca karışık takım disiplininde altın madalya kazandı.

Genç milli atıcılardan Avrupa Şampiyonası'nda bronz madalya. U23 Avrupa Şampiyonası'nda milli sporcularımız Hatice Yel, Elif Berfin ve Elif Eda Çınar'dan oluşan takım 10 metre havalı tüfek disiplininde bronz madalya kazandı.

Twitter'dan dünya ikinciliği. Gençler Dünya Serbest Uçuş Hava Modenciliği Şampiyonası'nda milli sporcu İdil Ceylin Yırtar F1A kategorisinde gümüş madalya kazandı.

Golf milli takımımızdan çifte madalya. Golf milli takımımız 2026 Avrupa Shield Şampiyonası'nda büyük başarı elde etti.

Don Judo milli takımımızdan 7 madalya. Özel sporcular Don Judo milli takımımız İsveç'teki dünya şampiyonasında büyük başarı elde etti. Millilerimiz 6 altın ve 1 gümüş olmak üzere toplam 7 madalya kazanarak tarihi bir başarıya

Milli takımımızdan 10 madalyalık başarı. 2026 Akdeniz Oyunları kapsamında düzenlenen King Box organizasyonunda milli takımımız 10 madalya kazandı. Ay yıldızlı sporcularımız 2 altın, 4 gümüş ve 4 bronz madalya ile önemli bir başarıya imza attı.

Gazi Üniversitesi sporcuları badminton branşında 2 madalya kazandı. Beren Aşkar ve Zeynep Bere Ocakoğlu çift kadınlarda altın, Nurullah Saraç ise tek erkeklerde gümüş madalyanın sahibi oldu.

97.8 MHz Yurt FM'den spor haberleri bültenimizin sonuna geldik. Bir sonraki spor haberleri bültenimizde buluşmak dileğiyle hoşça kalın. Bizlere info@yurtfm.org internet sitemizden ve 0348 813 5872 numaralı telefon numaramızdan ulaşabilirsiniz.

Şirketinizi tanımayan kalmasın. Reklamlarınız için 0552 789 4031 no'lu telefonumuzu arayabilir. yurtfm.org web sitemizden bizlere ulaşabilirsiniz.

Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Yurt FM 97.8 kalbinizin ritmi. Sesinize doymak, frekansımızı sizinle paylaşmak istiyoruz. Sorularınız, önerileriniz veya müzik talepleriniz için bize aşağıda WhatsApp ve diğer yollarla ulaşabilirsiniz. WhatsApp ve aramlar için 0552 799 431. Facebook Yurt FM. Web sayfası yurtfm.org. Adres Yurt FM Çobanbey, Suriye. Bizimle iletişime geçin. Sesinize dünyaya duyaralım. Yurt FM

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti sağlık alanında dünyada parmakla gösterilen bir konuma ulaştı. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Samsun Şehir Hastanesi'nin açılışını gerçekleştirdi. 234 bin metrekare alana inşa edilen hastane, 1458 yatak, 230 yoğun bakım yatağı, 40 ameliyathane ve 320 poliklinik kapasitesine sahip. Tesiste 458'i uzman hekim olmak üzere 5419 sağlık çalışanı görev yapacak. Erdoğan, yaklaşık 17 milyar liralık yatırımla tamamlanan hastanenin Samsun ve bölgenin sağlık üssü olacağını söyledi. Türkiye Cumhuriyeti genelinde 27 şehir hastanesinin tamamlandığını belirten Erdoğan, yapımı süren 13 şehir hastanesinin de hizmete alınacağını açıkladı.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Fidan, Suriye Devlet Başkanı Şara ile görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Şam temasları kapsamında Suriye Devlet Başkanı Ahmet Şara ile görüştü. Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani tarafından karşılandı. Ardından Şeybani ile de bir araya gelen Fidan, Suriye'deki temaslarını sürdürdü.

bir araya geldi. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye'nin başkenti Şam'da mevkidaşı Esad Hasan Şeybani ile bir araya geldi. Şeybani, Türkiye Cumhuriyeti-Suriye ilişkilerinin hızla ilerlediğini söyledi. İki ülke arasında 40 anlaşma ve mutabakat zaptı imzalandığını belirten Şeybani, ticaret hacminde hedefin 10 milyar dolar olduğunu açıkladı. Şeybani ayrıca 8 Aralık 2024'ten bu yana Türkiye Cumhuriyeti'nden 700 binden fazla Suriyelinin ülkesine döndüğünü bildirdi. İsrail saldırılarına da değinen Şeybani, Türkiye Cumhuriyeti'nin Suriye'nin egemenliğine verdiği desteğe teşekkür etti.

olarak terk edilmiş bebekleri koruyucu ailelere vermeye başladığını söyledi. Türkiye Cumhuriyeti'nde 43 gündüz aktif yaşam merkezi açıldığını belirten Göktaş, çocukların sosyal medyada günlük ortalama 3,5 saatten fazla vakit geçirdiğini de açıkladı.

ülkelerini buluşturdu. Suriye'nin başkenti Şam'da düzenlenen Uluslararası Yeniden İmar Şam Fuarı, Türkiye Cumhuriyeti ve bölge ülkelerinden temsilcileri bir araya getirdi. Fuarda TOKİ başta olmak üzere Türkiye Cumhuriyeti ve Körfez ülkelerinden 45 kuruluş stand açtı. Türkiye Cumhuriyeti Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Ömer Bulut, Türkiye Cumhuriyeti'nin kentsel dönüşüm ve sosyal konut tecrübelerini Suriye tarafıyla paylaştıklarını söyledi. Bulut, Türk firmalarının Suriye'deki yatırım fırsatlarını değerlendirebileceğini belirterek, ülkenin şehirlerinin kendi kültürlerine uygun şekilde yeniden imar edileceğini ifade etti.

arasında işbirliği görüşüldü. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, İtalya Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Riccardo Guariglia'yı Şam'da kabul etti. Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi ve ortak çıkar alanlarında işbirliğinin geliştirilmesi ele alındı.

Güney Kore de programa katılıyor. Suriye Eğitim ve Öğretim Bakanlığı heyeti dijital dönüşüm, yapay zeka ve eğitim yönetimi alanlarında Güney Kore'nin deneyimlerinden yararlanmak üzere Seul'de eğitim programına katılıyor. KOYKA kapsamında düzenlenen programda eğitim sisteminin geliştirilmesi, dijital yönetişim ve yapay zeka teknolojilerinin kullanımı ele alınıyor. Heyet ayrıca Güney Kore'deki eğitim ve teknoloji kurumlarını ziyaret ederek uygulamaları yerinde inceleyecek.

Hamada 84 yeniden imar projesi başlatıldı. Suriye'nin Hama kentinde yerinden edilenlerin evlerine dönüşünü desteklemek amacıyla 84 proje başlatıldı. Kamplarsız Suriye kapsamında yürütülen projeler 70 belde ve köyü kapsıyor. Yaklaşık 7,5 milyon dolarlık projeler arasında 40 eğitim, 18 kanalizasyon, 16 su, 6 sağlık ve 4 yol ve altyapı çalışması bulunuyor. Hama Valiliği çalışmaların altyapı ve hizmet tesisleri yeniden kullanılabilir hale gelene kadar sürdürüleceğini açıkladı.

İstihbarat Müdürlüğü zanlının Yalçın nahiyesinde düzenlenen operasyonla gözaltına alındığını açıkladı. DH'ın sözde Irak vilayeti yapılanmasında çeşitli görevler üstlendiği belirtilen zanlının yargıya sevk edileceği bildirildi.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

0: şu bizim hesabı gör yavaş yavaş.
1: Topraktan bedene can veren

0: Saygılarımı iletiyorum, saygılarımı iletiyorum. Mendili veriyorum, mendili ayrılıktır aman. Aman.
1: Özür dilerim, ben bu şarkıyı...
2: İmansız askerin, korkak paşanın bir boyuna bir de enine tükür. Kaçarken vurulup yere düşenin bir leşine bir de kanına tükür. Ölürsen de hak yedirme, hak yeme. Aka kara, karaya da ak deme. Adaletten ayrılırsa mahkeme, bir hakime, bir de kanuna tükür. İlaç olsa içme düşmantasından. Sakın taş attırma dost arkasından. Kim iki yüzlüyse tut yakasından, bir yüzüne, bir de canına tükür. Millet parasından verdirme parsa, Edirne'den Van'a, Muğla'dan Kars'a, nerede sahte bir kahraman varsa, bir resmine, bir de şanına tükür. Kesmekle kısalmaz cömertin eli, yiğidin adına eklerler deli, baban olsa bile Allahsız ölü, bir ruhuna, bir de sinine tükür. Bırak hesabını ölüm kalımın, inanmışa zulmün eki zalimin, manayı reddeden sözde alimin, bir ilmine, bir de fenine tükür. Bir ilmine, bir de fenine tükür.

Açma derdim kardeş, yorgunum yorgun. Yad elinde kalmış vatana döndüm. Kurumuş yarpağı, kesilmiş suyu, bir bari yolunmuş bostana döndüm. Terk ettim diyarım, maldan talandım. Neçer kaldım kapı, kapı dilendim. Sakız oldum, ağızlarda çiğnendim. Bir beli bükülmüş insana döndüm. Seçerdim, ölçerdim, verirdim dolu. Seçerdim, ölçerdim, verirdim dolu. El gücüm yeterdi, bükerdim kolu. Kurt gibi gezerdim. Severdim şöyle, bir dişi tökülmüş aslana döndüm. Atlı yayan gamsız köye geçerdi. Kilitsiz kapıyı dilden açar. Arpa ile boğruyu birden biçerdim. Simbiri silkinmiş harmana döndüm. Yalan yere avdadıram özümü. Ağlamaktan duman aldı gözümü. Konuşuram kimse almaz sözüm. Bir teli kırılmış kemana döndüm. Yer varma herkese dönüp yaltanma. Bir kere aldansay bir de aldanma. Ekmeği gidörde bir fazla kullanma. Bir şarkı ters olmuş zamana döndüm. Muşu oğlu diğer iş tutmaz elim. Muşu oğlu diğer iş tutmaz elim. Bu gördüğüm günler kesti hayalim.

0: zor oldu yaşamak. Hak oldu. Bir tahtı yıkılmış sultana döndüm. Bir tahtı yıkılmış sultana döndüm.
1: Peki Mehmet Bey, ağzına sağlık. Doğrudan duygulu bir şiir. Göçmen insanlarımızın dilinden okunan bir şiirdir. Bu özel bir görüştür. Yani benim özel görüşümdür. Peki, ayağınıza sağlık.
0: Sağ olasın.
1: Mehmet Bey, sağ olasınız. Teşekkürler.

imansız askerin, korkak paşanın bir boyuna bir de enine tükür. Kaçarken vurulup yere düşenin bir leşine bir de kanına tükür. Ölürsen de hak yedirme, hak yeme. Aka kara, karaya da ak deme. Adaletten ayrılırsa mahkeme, bir hakime, bir de kanuna tükür. İlaç olsa içme düşmantasından. Sakın taş attırma dost arkasından. Kim iki yüzlüyse tut yakasından, bir yüzüne, bir de canına tükür. Millet parasından verdirme parsa, Edirne'den Van'a, Muğla'dan Kars'a, nerede sahte bir kahraman varsa, bir resmine, bir de şanına tükür. Kesmekle kısalmaz cömertin eli, yiğidin adına eklerler deli, baban olsa bile Allahsız ölü, bir ruhuna, bir de sinine tükür. Bırak hesabını ölüm kalımın, inanmışa zulmün eki zalimin, manayı reddeden sözde alimin, bir ilmine, bir de fenine tükür. Bir ilmine, bir de fenine tükür.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti sağlık alanında dünyada parmakla gösterilen bir konuma ulaştı. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Samsun Şehir Hastanesi'nin açılışını gerçekleştirdi. 234 bin metrekare alana inşa edilen hastane, 1458 yatak, 230 yoğun bakım yatağı, 40 ameliyathane ve 320 poliklinik kapasitesine sahip. Tesiste 458'i uzman hekim olmak üzere 5419 sağlık çalışanı görev yapacak. Erdoğan, yaklaşık 17 milyar liralık yatırımla tamamlanan hastanenin Samsun ve bölgenin sağlık üssü olacağını söyledi. Türkiye Cumhuriyeti genelinde 27 şehir hastanesinin tamamlandığını belirten Erdoğan, yapımı süren 13 şehir hastanesinin de hizmete alınacağını açıkladı.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Fidan, Suriye Devlet Başkanı Şara ile görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Şam temasları kapsamında Suriye Devlet Başkanı Ahmet Şara ile görüştü. Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani tarafından karşılandı. Ardından Şeybani ile de bir araya gelen Fidan, Suriye'deki temaslarını sürdürdü.

Erdoğan ile Şam'da bir araya geldi. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye'nin başkenti Şam'da mevkidaşı Esad Hasan Şeybani ile bir araya geldi. Şeybani, Türkiye Cumhuriyeti-Suriye ilişkilerinin hızla ilerlediğini söyledi. İki ülke arasında 40 anlaşma ve mutabakat zaptı imzalandığını belirten Şeybani, ticaret hacminde hedefin 10 milyar dolar olduğunu açıkladı. Şeybani ayrıca 8 Aralık 2024'ten bu yana Türkiye Cumhuriyeti'nden 700 bin fazla Suriyelinin ülkesine döndüğünü bildirdi. İsrail saldırılarına da değinen Şeybani, Türkiye

Cumhuriyeti'nin koruyucu aile modeli uygulanmaya başlandı. Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Suriye'de Türkiye Cumhuriyeti'nin koruyucu aile modelinin uygulanmaya başlandığını açıkladı. Bakan Göktaş, Suriyeli yetkililerin Türkiye Cumhuriyeti'ne örnek alarak terk edilmiş bebekleri koruyucu ailelere vermeye başladığını söyledi. Türkiye Cumhuriyeti'nde 43 gündüz aktif yaşam merkezi açıldığını belirten Göktaş, çocukların sosyal medyada günlük ortalama 3,5 saatten fazla vakit geçirdiğini de açıkladı.

ellerini buluşturdu. Suriye'nin başkenti Şam'da düzenlenen Uluslararası Yeniden İmar Şam Fuarı, Türkiye Cumhuriyeti ve bölge ülkelerinden temsilcileri bir araya getirdi. Fuarda TOKİ başta olmak üzere Türkiye Cumhuriyeti ve Körfez ülkelerinden 45 kuruluş stand açtı. Türkiye Cumhuriyeti Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Ömer Bulut, Türkiye Cumhuriyeti'nin kentsel dönüşüm ve sosyal konut tecrübelerini Suriye tarafıyla paylaştıklarını söyledi. Bulut, Türk firmalarının Suriye'deki yatırım fırsatlarını değerlendirebileceğini belirterek, ülkenin şehirlerinin kendi kültürlerine uygun şekilde yeniden imar edileceğini ifade etti.

arasında işbirliği görüşüldü. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, İtalya Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Ricardo Guariglia'yı Şam'da kabul etti. Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi ve ortak çıkar alanlarında işbirliğinin geliştirilmesi ele alındı.

heyeti Güney Kore'de programa katılıyor. Suriye Eğitim ve Öğretim Bakanlığı heyeti dijital dönüşüm, yapay zeka ve eğitim yönetimi alanlarında Güney Kore'nin deneyimlerinden yararlanmak üzere Seul'de eğitim programına katılıyor. KOYKA kapsamında düzenlenen programda eğitim sisteminin geliştirilmesi, dijital yönetişim ve yapay zeka teknolojilerinin kullanımı ele alınıyor. Heyet ayrıca Güney Kore'deki eğitim ve teknoloji kurumlarını ziyaret ederek uygulamaları yerinde inceleyecek.

Hama'da 84 yeniden imar projesi başlatıldı. Suriye'nin Hama kentinde yerinden edilenlerin evlerine dönüşünü desteklemek amacıyla 84 proje başlatıldı. Kamplarsız Suriye kapsamında yürütülen projeler 70 belde ve köyü kapsıyor. Yaklaşık 7,5 milyon dolarlık projeler arasında 40 eğitim, 18 kanalizasyon, 16 su, 6 sağlık ve 4 yol ve altyapı çalışması bulunuyor. Hama Valiliği çalışmaların altyapı ve hizmet tesisleri yeniden kullanılabilir hale gelene kadar sürdürüleceğini açıkladı.

yurtfm.org ve yurtfm Facebook sosyal platformlarımız üzerinden de bizleri takip edebilir ve 97.8 yurtfm frekansımızdan da bizleri dinleyebilirsiniz. Bizlere kulak veren tüm 97.8 MHz yurtfm dinleyicilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

0: Hasret çeken gönüllerin sesi 97.8.
1: Bu mesleğe ilk adım attığım günlerde benim çok sevdiğim güzel bir hanım arkadaşım, Türk halk müziğinde inanılmaz güçlü bir ses, beni bu şarkıya aşık etti. Daha doğrusu bu türküye aşık etti. Ve artık bunun ardından da ben bu gece aşka gelmişken bu türküyü okumadan geçmem dedim.

yağmur tanesini, unut saçların rengini, gözlerin karasını, unut şarkıları, sarı defter yapraklarını, baktığın aynaların arkasını unut. Unut kahverengi fotoğrafları, adres.

yoksun, yokluğunu unut. Bak gitmişin, gitmelerini unut. Varsın keşke desin bir ses içinden, keşkeleri unut, oysaları unut. Gözlerini unut, bu şehri unut. Kor gibiyken içimde, kendin gidip beni burada kor gibilerini unut.

unut unuttuğu, ıslak incir taneleri, zeytinin rengini, ekmeğin buğusunu, sen mi geldinleri unut, unut işte, unutmak en iyisi, unut iyisi. Unut, yıldız yıldız, İstanbul İstanbul, akşam akşam, yavaş yavaş, şarkı şarkı. Nasıl diyorlarsa, nereye koyarsın böyle bir aşkı, öyle unut.

Değerli 97.8 MHz Yurt FM dinleyicilerimize selamlarımızı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Bugün yine sizlere bölgemizde yer alan önemli haberler ve gelişmeleri, haber merkezimizin hazırlamış olduğu haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti sağlık alanında dünyada parmakla gösterilen bir konuma ulaştı. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Samsun Şehir Hastanesi'nin açılışını gerçekleştirdi. 234 bin metrekare alana inşa edilen hastane, 1458 yatak, 230 yoğun bakım yatağı, 40 ameliyathane ve 320 poliklinik kapasitesine sahip. Tesiste 458'i uzman hekim olmak üzere 5419 sağlık çalışanı görev yapacak. Erdoğan, yaklaşık 17 milyar liralık yatırımla tamamlanan hastanenin Samsun ve bölgenin sağlık üssü olacağını söyledi. Türkiye Cumhuriyeti genelinde 27 şehir hastanesinin tamamlandığını belirten Erdoğan, yapımı süren 13 şehir hastanesinin de hizmete alınacağını açıkladı.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Fidan, Suriye Devlet Başkanı Şara ile görüştü. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Şam temasları kapsamında Suriye Devlet Başkanı Ahmet Şara ile görüştü. Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani tarafından karşılandı. Ardından Şeybani ile de bir araya gelen Fidan, Suriye'deki temaslarını sürdürdü.

Erdoğan ile Şam'da bir araya geldi. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye'nin başkenti Şam'da mevkidaşı Esad Hasan Şeybani ile bir araya geldi. Şeybani, Türkiye Cumhuriyeti-Suriye ilişkilerinin hızla ilerlediğini söyledi. İki ülke arasında 40 anlaşma ve mutabakat zaptı imzalandığını belirten Şeybani, ticaret hacminde hedefin 10 milyar dolar olduğunu açıkladı. Şeybani ayrıca 8 Aralık 2024'ten bu yana Türkiye Cumhuriyeti'nden 700 binden fazla Suriyelinin ülkesine döndüğünü bildirdi. İsrail saldırılarına da değinen Şeybani, Türkiye Cumhuriyeti'nin Suriye'nin egemenliğine verdiği desteğe teşekkür etti.